Ya ber, ya ber. Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapını? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim. Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı. Mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf. Yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin.
cemalinle iltifat et bana, rehfetinle muamele et bana. Ya malikul mülk, ya malikul mülk, mülk senindir, mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk, dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir, hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir, isyanda da itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir, sustuğumda da konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir, hayatımda da ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım, başka kapı yok ki çalayım, yanına al beni. Ya Zülcelali vel İkram, ya Zülcelali vel İkram, keremin öyle bol ki senin, bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nestaîn, İyyâke nestaîn. Ya Mughni, ya Mughni, bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem, hakim sensin. Men eyle, bana verme, neler engelse sana gelmeme. Ya dar,
ya dar. Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi. Sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki. Ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin. Beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis. Yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır.
unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, Ya Reşid, Ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, Ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselamı versin. Sensin Sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni.

0: Diyarbakır ilimiz için sabah ezanı.
1: Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'nun. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım, huzurundayım.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım,

Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Eşreka nurullahi ve zahera kelamullahi ve sebete emrullahi ve nefeze hükmullahi ve tevekkeltu alallahi ma şa'allahi ve la havle ve la kuvvete illa billah. Tehassantu bi hafiyyi lütfillahi ve bi lütfi sun'illahi ve bi hamili sitrillahi ve bi azimi zikrillahi ve bi kuvveti sultanillahi dehaltu fi kenefillahi ve istecartu bi rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Teberra'tu min havli ve kuvveti ve istaantu bi havlillahi ve kuvveti. Allahümme ya erhamen rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin. Allahümme ya erhamen rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin. Allahümme ya erhamen rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin bi kudretike ya kaviyyu ya metin. Ya erhamer rahimin bike nestaîn. Allahümme ya sâbikal gavsi, ya sâmi'as savti ve ya kâsiyel izâme lahmen ba'del mevti. Eğithni ve ecirni min hizyü dünya ve azâmil âkhira. Ve la havle ve la kuvvete illa billâhil aliyyil azîm.
1: Hazreti Ali el-Murtaza radıyallahu anh'tan rivayetle İşrakiye. Allah'ın nuru doğdu ve parladı. Onun kelamı açığa çıktı. Emirleri belli oldu, hükümleri gerçekleşti. Ben Allah'a, onun dilediği, irade ettiği her şeye tevekkül ettim. Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ben Allah'ın gizli ve ihsankerane lütuflarına, onun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine, onun şanının yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım. Ben Allah'ın rahmetine, onun koruyup gözetmesine iltica ettim. Onun elçisine sallallahu aleyhi ve sellem boyun eğdim. Ben kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allah'ın güç ve kuvvetinden yardım istedim. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey pek güçlü olan kavi, ey sarsılmaz ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi metin, ey merhametlilerin en merhametlisi, yalnızca senden yardım isteriz. Ey Allah'ım, ey herkesten önce imdada yetişip yardım eden, ey bütün sesleri işiten ve ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan, imdadıma yetiş, bana yardım et, beni dünyanın zillet ve belalarından ve ahiret azabından koru. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka hiç kimsenin hiçbir güç ve kuvveti yoktur.
2: Ya Mubdi, Ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, Ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, Ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın.

Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim. Başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın ayinesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir, öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki Kadirsin,
aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle, fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir, senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder, dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin, dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir, dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi
gülizar eyle, ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya Zahir, ya Zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya Vali, ya Vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: Hatmi Şerif.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: İlk icatlar. Fotoğraf. Nice for Nips adında bir mucidin 1816 yılında Fransa'da icat ettiği fotoğraf makinesi insanlığın dünyaya bakışını değiştirdi. Görsel iletişim tamamıyla çağ atladı. Ancak 11. ve 16. yüzyıllar arasında da insanlar karanlık odaya ya da camera obscure fikriyle ilgili çalışmalar yapmışlardı. Ama o zamanlar kağıt üzerine bir resmin alınması söz konusu bile değildi. Bunların arasında bir de İslam mucidi vardı. Ancak dini baskılar yüzünden bir gelişme sağlayamamıştı.

Elinden geliyorsa insanlar arasında meşhur olmamaya çalış. Yüce Allah katında övülen bir kul olduktan sonra insanlar tarafından bilinmen, övülmemen ve kötülenmen senin için önemli olmasın. Fudail bin İyas radıyallahu anh. İlim denizinden damla damla.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh. Güzel sözler. Ömer radıyallahu anh şunları söylemiştir. Şu üç şey olmasaydı bir an önce Allah'a kavuşmak isterdim. Yüce Allah'ın yolunda yürümeseydim, alnımı Allah için yere koymasaydım, secde etmeseydim, iyi hurmaları seçtikleri gibi güzel sözleri seçen kimselerle oturup kalkmasaydım. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh. Ali'nin oğlu Hasan'a yazdığı mektup. Ali radıyallahu anh, oğlu Hasan radıyallahu anh'a şöyle bir mektup yazdı. Yavrum, dünyanın benden yüz çevirdiğini anladım. Zamanın bana karşı serkeşlik ettiğini bildim. Ahiretin bana benden başkasını düşündürmeyecek, ardımda kalanları hatırlatmayacak, kendi derdimi bütün insanların derdini bana unutturacak bir halde yöneldiğine kanaat getirdim. Bu hal, oyuna gelmez bir işi, yalanı olmayan bir gerçeği açıkladı. Ona gayret göstermeme sebep oldu. Yavrucuğum, seni vücudumdan bir parça olarak gördüm. Hatta canım, bedenim olarak tanıdım. Öylesine ki sana bir musibet gelse bana gelmiş olur. Ölüm sana gelip çatsa beni almış olur. Seni düşünmem bana kendimi unutturdu da ölsem de kalsam da tutmanı dileyerek sana bu mektubu yazdım. Yavrum, Allah'tan çekinmeni, emirlerine itaat etmeni, onu anarak kalbini şenlendirmeni, onun ipine yapışmanı tavsiye ediyorum. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Parçalıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de o kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Ali İmran Suresi 103. Yavrum, ona yapışırsan seninle Allah arasında ondan daha sağlam hangi sebep, hangi vesile vardır ki? Kalbini öğütle dirilt, hikmetle aydınlat, zahitlikle öldür, insanlara ihtiyaç duymamakla güçlendir, ölümü anmakla alçalt, zamanın saldırısından, gecelerle gündüzlerin kötü geçmesinden sakındır. Öncekilerin hallerini ona anlat, göster, gelip geçenlerin ülkelerinde gez, onlardan kalanları gör. Nereye yerleşmişler bak, onların aldanma yurdundan gurbet diyarına göçtüklerini göreceksin. Yavrum, az zaman sonra sen de onlardan biri gibi olacaksın. Dünyanı ahiretin karşılığında sat, ahiretini dünyan karşılığında satma. Bilmediğin şey hakkında konuşmaktan, yükümlü olmadığın konuda emir vermekten sakın. Elinle ve dilinle iyiliği emret, elinle ve dilinle kötülüğü men et, kötülükten, kötülük edenden uzak dur. Hak için gerekeni yap, Allah yolunda seni hiçbir kınayan kınayamaz. Vasiyetimi anla, başka yollara yönelme. Çünkü fayda vermeyen ilimde hayır yoktur. Azığın bittiğinde iyi bir rızık ve azık temin etmek zorunda olduğunu bil. Kıyamet günü senin azığını yüklenecek yoksullardan birini bulursan onu ganimet bil. Yarın ona muhtaç olduğunda o azığı sana verir. Önünde sarp bir geçit var. Onu ancak yükü hafif olan geçebilir. İsterken aşırılıktan sakın ve iyi yoldan kazan. Bil ki hiçbir zenginlik cennete denk değildir. Hiçbir fakirlik de cehenneme denk değildir. Esselamu aleyke ve rahmetullahi ve berekatuh. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. Sabır ve yakîn. Kesin iman. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Sabır imanın yarısıdır. Yakîn ise imanın tamamıdır. Ashab-ı Kiram'dan Öğütler.

0: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
3: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri. Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
6: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
2: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk

0: Sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
1: Diyarbakır 639 Spor Kulübü. Önce ahlak, sonra spor sloganıyla kurulduğu günden beri başarılı bir grafik çizen Diyarbakır 639 Spor Kulübü ile spor yapmaya var mısınız? Tecrübeli antrenörler eşliğinde yeteneğine güvenen 7-30 yaş arası bütün gençlerimizi Diyarbakır 639 Spor Kulübü'ne kayıt yapmaya bekliyoruz. İletişim 0541 521 8072 0552 540 0221. Adres Yenihal civarı Bağcılar. Gayemiz güzel ahlaklı sporcular yetiştirmektir.
2: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
3: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
4: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Çağrı FM.
5: Hazreti Ali'den öğütler.

Cömertlik, şerefleri koruyan bir sıfattır. Hilm ve yumuşaklık, kötü kişilerin ağzını bağlar, bağışlamak, üstün olmanın zekatıdır. Hıyanet eden dostu terk etmek tesellidir. Danışmak, doğru yol üzere olmaktır. Sadece kendi aklıyla iş gören, kendisini tehlikeye atar. Sabır, düşmanı alt eder. Zenginliğin en üstünü, her türlü arzuyu terk etmektir. Sevgili oğlum, yoksul düşmenden korkarım. Yoksul düşmekten Allah'a sığın. Çünkü yoksulluk dini noksanlaştırır, aklı şaşırır, dostluğu giderir. Bil ki yoksulluk büyük bir beladır. Ondan da zor olanı beden rahatsızlığıdır. Ondan da çetin olanı gönül rahatsızlığıdır. Bil ki mal genişliği ve bolluk nimetlerdendir. Fakat maddi bolluktan daha üstün olan şey beden sıhhatidir. Beden sıhhatinden de üstün olan gönül huzurudur. Söz söylemezsen senin hükmüne tabidir ama söylemeye başladığında sen onun mahkumu olursun. Paranı pulunu nasıl gizliyorsan sözünü de öylece gizle. Nice söz vardır ki nimeti giderir, zahmeti getirir. Kimin sözü çoğalırsa yanlışı da çoğalır. Kim çok yanılırsa utancı azalır. Utancı azalanın gönlü de ölür. Gönlü ölenin sonu ateştir.

0: Allah Resulünden mesajlar. Ey nefislerine karşı aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Siz Allah'a yardım ederseniz, Allah da size yardım eder. Allah Resulünden mesajlar.
1: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
2: Çağrı Efendim.

İşlerinizde acele etmeyiniz. Zira acele etmek, işinizin aksamasına sebep olur. Sonunda pişman olursunuz. Çok yemekten sakınınız. Zira çok yemek bedenin sağlığını bozar. Gece istirahatını ortadan kaldırır. Kötü zandan kaçınınız. Zira kötü zan ibadeti bozar, vebali artırır. İnsan hangi ahlakın sahibi ise diğer insanların arasında kendi ahlakına uyanları bulur. Böylece kötü ahlak sahibi kötüyle, iyi ahlak sahibi iyiyle yakınlık sağlar. Cenab-ı Hak kullarından birine muhabbet ederse ona güzel huy ve selim kalp verir. Niyetinizi bozmayın. Zira niyetinizi bozduğunuz zaman belalar üzerinize yönelecek demektir. Şu üç şeyde insanın utanıp çekinmemesi gerekir. Misafirine hizmet etmek, bir mecliste babası ve hocası için ayağa kalkıp ona hürmet göstermek ve sonucu ne olursa olsun hakkı talep etmek. Şu üç şeyde mümine zinet verir. Allah'a karşı takvayla amel etmek, sözünde doğru olmak ve emaneti yerine getirmek. Şu üç şey ise muhabbete vesile olur. Güzel ahlak, yakın ilgi göstermek ve tevazu.

Allah Resulü'nden mesajlar. Allah siz emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. İyilik ve takva hususunda yardımlaşın. Günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Allah Resulü'nden mesajlar.

0: Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Şimdi reklamlar.
2: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696, 0412 503 1721. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır. Paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www

0: Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, ototeyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto Döşeme ve Aksesuar'da. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu Karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
1: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
2: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
4: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
5: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
2: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet, Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 5171. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Çağrı FM.
8: Şimdi haberler.
9: İstanbul'da Burger King'de bir vatandaş, maddi durumları iyi olmayan bir anne ve kızı için yemek siparişi verdi. Fakat çalışanlar, ailenin fakir olması ve giyimlerine bakarak restoranda yemek yemesine izin vermedi. hayırseverin ve restorandaki diğer müşterilerin tepkisi üzerine anne ve

0: ve kız yemeğini restoranda yerken o anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kamu vicdanını sızlatan olay karşısında pek çok kişi tepki gösterirken Ticaret Bakanlığı da harekete geçti. Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bir çocuğun ve annenin mekandan dışlanmasının kabul edilemez olduğu ve haksız ticari uygulama kapsamında tutanak tutulduğu vurgulandı. Açıklamada restoranda inceleme başlatıldığı ve para cezası uygulandığı kaydedildi. Ancak cezanın miktarının açıklanmaması dikkat çekti. Burger King'in Siyonist işgal rejimindeki şubelerinin 7 Ekim 2023'te başlayan süreçte işgal ordusuna ücretsiz yemek ve destek sağladığı haberleri ve sosyal medya paylaşımları büyük tepki çekmişti. Soykırımcılara yönelik destek, özellikle Türkiye ve çeşitli ülkelerde Burger King'e yönelik protestolara ve boykot çağrılarına neden olmuştu. E-imza ile sahte belge düzenlenmesi davasında mütalaa açıklandı. Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda yapıldı. Duruşmaya aralarında Ziya Kadiroğlu'nun da bulunduğu 28 tutuklu sanıkla bazı tutuksuz sanıklar ve avukatlar katıldı. Dosya kapsamında kamu kurumlarında görev yapan yöneticilere ait elektronik imzaların ele geçirilerek sahte belgeler düzenlendiği ve bu yolla haksız kazanç sağlandığı iddiaları yer aldı. Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalasında örgüt lideri olduğu belirtilen Ziya Kadiroğlu için 120 yıl hapis cezası talep etti. Örgüt üyeliği kapsamında yargılanan 16 sanık içinse 22 yıldan 85 yıla kadar ceza istendi. Savcı, tutuklu bulunan 28 sanık hakkında mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep ederken, tutuksuz sanıklardan bazılarının da tutuklanmasını istedi. Mahkeme heyeti ara kararında tutuksuz sanık Ali Çiçekli'nin tutuklanmasına hükmetti. Diğer sanıkların mevcut durumlarının devamına karar verildi. Sanık avukatları savcının mütalasına karşı savunma hazırlamak için ek süre talep etti. Mahkeme bu talebi kabul ederek duruşmayı 20 Mayıs tarihine erteledi. Soruşturma sürecinde hazırlanan birden fazla iddianamenin birleştirilmesiyle dosyadaki sanık sayısı 322'ye yükseldi. Sanıklar hakkında resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemine girme ve verileri hukuka aykırı ele geçirme gibi suçlamalar bulunuyor. Kahramanmaraş'ta 146 kişinin hayatını kaybettiği davada karar verildi. Hamidiye sitesinin yıkılmasına ilişkin Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müteahhit tutuklu sanık Ahmet Kara, tutuksuz sanıklar AK, TÖ, CK, OY, CY, SS ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Diğer sanıklarsa duruşmada yer almadı. Mahkeme heyeti sanık Ahmet Kara'yı bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet tutuksuz sanıklar AK, CK, CY, OY, SS ve TÖ'nün beraatine hükmetti. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde merkez 12 Şubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde bulunan Hamidiye sitesi 1A ve 1C bloklarının yıkılmasına ilişkin 16 sanık hakkında dava açılmıştı. İspanyol vatandaşı Saif Abukeşek ve Brezilyalı Thiago Avila, geçen hafta Perşembe günü Yunanistan açıklarında uluslararası sularda seyreden bir yardım filosundaydı. Siyonist işgal rejiminin saldırısıyla alıkonulan ikili, Aşkelon'daki bir zindanda suçlama yapılmaksızın tutuluyor. Her iki aktivist de günlerdir açlık grevinde. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Tamen Al-Ketan, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Ketan, Gazze'de halkıyla dayanışma göstermenin ve insani yardım ulaştırmaya çalışmanın bir suç olmadığını vurgulayarak şu sert değerlendirmede bulundu. Birleşmiş Milletler Sözcüsü ayrıca iki aktivistin ciddi kötü muameleye maruz kaldığına dair rahatsız edici ifadeler aldıklarını belirterek bu eylemlerin failleri mutlaka adalete teslim edilmelidir dedi. İşgal rejiminin Gazze ablukasını derhal kaldırması çağrısında bulunan Ketan, kuşatma altındaki Filistin şeridine yeterli miktarda insani yardım girişine izin verilmeli ve bu yardım kolaylaştırılmalıdır ifadelerini kullandı. Washington-Tahran geriliminin tırmanmasıyla artan petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ardından geriledi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerini kapatmasına karşı ABD donanması ticari gemilere savaş gemileriyle eşlik edeceği özgürlük projesini duyurmuştu. Proje bir gün içinde Trump'ın geri adım atmasıyla askıya alındı. Trump, projenin İran'la anlaşmanın imzalanıp imzalanmayacağı görülene kadar kısa süreliğine askıya alınmasına karar verdik. Hürmüz Boğazı ablukası tüm gücümüzle devam ediyor ifadelerine yer verdi. Trump'ın projeyi açıklamasının ardından petrol fiyatı 110 doların üzerine çıkmıştı. Özgürlük projesinin durdurulduğunun açıklamasından sonra Brent petrol fiyatı düşüşe geçti. Batı Teksas orta ham petrol vadeli işlemleri varil başına 100 dolar seviyesine geriledi. Türkiye'nin de kullandığı Brent petrol ise pazartesi günü 114 dolara kadar çıkarken son açıklamaların ardından 108 dolar seviyelerinde bulunuyor. Petrol fiyatlarının ardından gaz fiyatlarında da aşağı yönlü sert düşüşler yaşandı. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de Haziran vadeli gaz kontratları dün megawatt saat başına 46,92 euro seviyesinden kapandı. Fiyatlar Türkiye'de ise %12,5 azalarak megawatt saat başına 41,04 euroya geriledi. Fiyatlardaki azalışta ABD'nin İran'la savaşı sona erdirmek ve daha kapsamlı nükleer müzakerelerin önünü açmak amacıyla Tahran yönetimiyle tek sayfalık bir mutabakat zaptı imzalamaya yaklaştığına yönelik haber akışı etkili oldu. Axios'un isimlerinin açıklanmasını istemeyen konuya yakın kaynaklar ve bazı ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre Washington yönetimi söz konusu mutabakat için İran'dan 48 saat içinde yanıt bekliyor. Haberde görüşlerine yer verilen iki ABD'li yetkili, taraflar arasında henüz kesin bir anlaşma sağlanmadığını ancak mevcut durumun savaşın başlangıcından bu yana en yakın uzlaşı noktası olduğunu ifade etti. Taslak mutabakatın bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, İran'ın nükleer programının sınırlandırılması ve ABD yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik kapsamlı bir anlaşma için 30 günlük müzakere sürecini başlatmayı öngördüğü aktarıldı. Son dönemlerde sahte altın vakalarında artış yaşanıyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik suçuna yönelik operasyon gerçekleştirildi. Teknik ve fiziki takibin ardından Zeytinburnu'nda belirlenen adreste arama yapıldı. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 28 milyon 500 bin lira olan satışa hazır şekilde paketlenmiş sahte altın geçirildi. Sahte altınların 1, 5 ve 10 gramlık toplam 1530 adetten oluştuğu belirlendi. Ayrıca 280 adet plastik kalıp, 13 adet metal kalıp, 1010 adet sahte gram altın ambalajı, 1 adet presleme makinesi ile 1 adet kağıt ve plise delme makinesi de bulundu. Operasyon kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Teknoloji sektörü 2026 yılına güçlü bir istihdam daralmasıyla girdi. Yılın ilk 3 ayında aralarında Meta ve Microsoft gibi devlerin de bulunduğu 86 şirket, toplamda 80 binden fazla çalışanıyla yollarını ayırdı. Bu sayı, 2025'in aynı döneminde işten çıkarılan yaklaşık 30 bin kişiyle kıyaslandığında dikkat çekici bir artışa işaret ediyor. Şirket yönetimleri işten çıkarmaların başlıca nedeni olarak yapay zekayı gösterse de sektör uzmanları bu açıklamaların gerçeği tam olarak yansıtmadığını ifade ediyor. Mart ayında ABD'deki işten çıkarmaların %25'inde yapay zeka gerekçe gösterilirken Sam Altman gibi isimler bu yaklaşımı eleştirerek yapay zekanın günah keçisi olarak kullanıldığını dile getiriyor. Sektörde AI washing olarak adlandırılan bu eğilim, şirketlerin finansal hatalarını örtme çabası olarak yorumlanıyor. Bu konuda daha açık bir tutum sergileyen Tim Sweeney ise, binin üzerinde çalışanla yollarını ayırırken kararın yapay zeka ile ilgisi olmadığını net şekilde ifade etti. Uzmanlara göre işten çıkarmaların arkasındaki temel nedenler, pandemi döneminde yaşanan kontrolsüz büyüme ve değişen ekonomik koşullar. Yatırımcı Mark Andreessen, düşük faiz ortamında şirketlerin agresif şekilde büyüdüğünü ancak faiz oranlarının %5'in üzerine çıkmasıyla birlikte maliyet baskısının arttığını belirtiyor. Andreessen'e göre birçok büyük şirket halen %25 ile %75 arasında değişen oranlarda fazla istihdam barındırıyor. Sonuç olarak teknoloji sektöründeki bu işten çıkarma dalgası bir yapay zeka devriminden çok geçmişte yapılan finansal hataların düzeltilmesi olarak değerlendiriliyor. Filistin İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs seriyeleri, Refah Tugay'ın önde gelen komutanlarından 52 yaşındaki İbrahim Zeki İbrahim'in şehit olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, İbrahim'in direniş saflarında uzun yıllar aktif görev aldığı ve Siyonist rejime karşı yürütülen mücadelede öncü isimlerden biri olduğu ifade edildi. Açıklamada, şehidin sahadaki liderliği, kararlılığı ve direniş hattındaki etkisinin Gazze'deki mücadele açısından önemli bir yer tuttuğu vurgulandı. Filistinli direniş kaynakları, İbrahim'in sadece askeri alanda değil, aynı zamanda genç nesillerin direniş bilinciyle yetişmesinde de rol oynadığını belirtti. Kudüs seriyeleri, şehidin bıraktığı mücadelenin devam edeceğini belirterek, Siyonist rejime karşı direnişin süreceğini vurguladı. Açıklamada, şehidin mücadelesinin Filistin halkı için bir sembol olarak anılmaya devam edeceği ifade edildi. İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi başlıklı bir rapor hazırladı. Raporda, sosyal medyanın çocuklar için temel sosyalleşme araçlarından biri haline geldiği vurgulandı. Dijital ortamların kontrolsüz kullanımının çocukların psikolojik, sosyal ve bilişsel gelişimini olumsuz etkileyebildiği ifade edildi. Yüz yüze iletişim becerilerinde azalma ve dikkat dağınıklığı gibi sonuçlara dikkat çekildi. Raporda ayrıca dijital bağımlılık, siber zorbalık, çevrim içi taciz ve dezenformasyon gibi risklerin çocuklar açısından ciddi tehdit oluşturduğu belirtildi. Mahremiyet ihlalleri ve kimlik hırsızlığı da öne çıkan diğer başlıklar arasında yer aldı. Özellikle bazı dijital alt kültürlerin şiddeti normalleştiren içerikler ürettiğine dikkat çekilen raporda, bu durumun sadece çocukları değil, iç güvenliği de tehdit edebileceği vurgulandı. Raporda, Türkiye'de 5651 sayılı kanun ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından sunulan güvenli internet hizmetinin koruyucu mekanizmalar olarak uygulandığı hatırlatıldı. Ancak sadece yasaklayıcı tedbirlerin yeterli olmadığı ifade edildi. Uzmanlar, çocukların korunması için eğitim, ebeveyn denetimi, platform sorumluluğu ve hukuki düzenlemelerin birlikte ele alınması gerektiğini belirterek, bütüncül yaklaşımın daha etkili olacağı değerlendirildi. TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, 500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında İstanbul'da hayata geçirilecek 100 bin konutluk proje için hak sahipliği belirleme kurası 25, 26 ve 27 Nisan'da tamamlandı. Bu kapsamda hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedelleri, başvuru sırasında Ziraat Bankası tarafından başvuru sahibi adına açılan hesaba iade edilmeye başlandı. Başvuru bedeli iadeleri Ziraat Bankası ATM'lerinden kartsız işlemler, diğer işlemler, diğer para çekme, TOKİ başvuru iadesi menüsü üzerinden alınabilecek. Şubeler üzerinden yapılacak iade işlemleri ise vatandaşların Ziraat Bankası şubelerine başvurarak sıra çağrı sistemi numarası almasının ardından gerçekleştirilecek. Hesabını kapatan vatandaşların iade işlemleri de ilgili şubeler aracılığıyla yapılacak. İran'da sabah saatlerinde çıkan yangın faciaya yol açtı. Yangın başkent Tahran'ın batısında meydana geldi. İran Devlet Televizyonu, Şehriyar bölgesindeki Erguvan Alışveriş Merkezi'nde çıkan yangına ilişkin detaylara yer verdi. Yangının kısa sürede alışveriş merkezini sardığı belirtilen haberde, yangın nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin yaralandığı ifade edildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alındığı ve söndürme çalışmalarına devam edildiği kaydedildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, Şehriyar Genel ve Devrim Savcısı olaya ilişkin soruşturma başlattıklarını duyurdu. Nihayet bahar yüzünü göstermeye başlayacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklığın 26 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Sıcaklıkların yükselmesine karşın yağışlar da ülke genelinde etkisini göstermeye devam edecek. Marmara bölgesinde 3 gün hava az bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 26 dereceye kadar çıkacak. İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunca yağış beklenmezken hava çoğunlukla güneşli, yer yer parçalı bulutlu olacak. güneyin ılık havasını bölgeye taşıyan rüzgar ve güneşin ısıtıcı etkisiyle birlikte sıcaklıklar çarşamba gününden itibaren artmaya başlayacak. Sıcaklıkların hafta boyunca 23 ile 26 dereceler aralığında yaz değerlerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan haritaya göre, cumartesi günü yağışlı hava dalgası İstanbul ve Marmara genelini etkisi altına alacak. Doğu ve İç Anadolu'da etkili olan kuvvetli sağanaklarsa kent geneline yayılacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesin bozulması endişesi sonrası yine geri adım attı. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere ABD donanmasının eşlik etmesini sağlayan sözde özgürlük projesinin durdurulduğunu açıkladı. Trump, Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine İran temsilcileriyle tam ve nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedilmiş olması dolayısıyla abluka tam olarak yürürlükte kalmakla birlikte anlaşmanın nihai hale getirilip imzalanıp imzalanamayacağını görmek için özgürlük projesinin kısa bir süreliğine durdurulmasına karşılıklı olarak karar verdik ifadelerini kullandı. Amerikan basını Trump'ın özgürlük projesini ve bu kararı kısa sürede askıya almasını eleştirdi. Ortak görüş, Trump'ın projenin başarısızlığı nedeniyle böyle bir karar aldığı yönünde. The New York Times gazetesi Trump'ın ani bir U dönüşü yaptığını yazdı. Axios haber sitesi, özgürlük projesinin Hürmüz Boğazı'nda saldırıların yeniden başlamasına yol açtığını hatırlatırken, CNN ise projenin yeni onaylandığına ve günler sonra iptaline dikkat çekti. Yarı resmi teslim haber ajansı ise konuya ilişkin haberini Trump geri adım attı. Sözde özgürlük projesi durduruldu başlığıyla verdi. Trump'ın özgürlük projesinin askıya alındığını duyurmasının ABD'nin Hürmüz Boğazı sorunuyla başa çıkmadaki başarısızlıklarının devamı niteliğinde bir adım olarak değerlendirildiği haberde Trump planının başarısızlığını bir şekilde örtbas etmeye çalışırken her zamanki yanlış iddialarını bir araya getirdiği ifadesine yer verildi. Yarı resmi Fars haber ajansı da Trump'ın açıklamasına ilişkin Trump özgürlük projesini durdurarak bir daha geri adım attı başlığını kullandı. Haberde, Trump'ın planı geçici olarak durdurma açıklaması, İran'dan yapılan kesin uyarılar karşısında verilmiş bir karar olarak yorumlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın başkan seçilmesinden bu yana verdiği tepki çeken kararları, tutarsız açıklamaları, sayısız yalan konuşmaları, savaş yanlısı ve saldırgan tutumu, akıl ve ruh sağlığı üzerinden gelen tartışmaları alevlendirmiş durumda. İran, Venezuela, Küba, Kanada, İspanya başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerine yönelik zorba ve diktatörce bir yönetim sergilemesi, dünyayı kaosa sürüklemesi, akıl ve beden sağlığının yerinde olmadığına ilişkin tartışmaları ABD kamuoyuna taşımış durumda. The Washington Post, ABC News ve Ipsos tarafından yapılan yeni bir anket, Trump'ın akıl ve beden sağlığına güvenin azaldığına ilişkin çarpıcı sonuçları gösterdi. Amerikalıların %59'unun Trump'ın başkanlık görevini yürütmek için gerekli zihinsel keskinliğe sahip olmadığına inandığını ortaya koydu. Katılımcıların %55'i ise Trump'ın fiziksel sağlığının bu görev için yetersiz olduğunu belirtti. Geçen sonbaharda yapılan ankette Trump'ın fiziksel sağlığının yetersiz olduğunu düşünenlerin oranı %45 seviyesindeydi. Gelecek ay 80 yaşına girecek olan Trump'ın sağlığına ilişkin iddialar sadece diş randevusuyla sınırlı kalmadı. Hafta sonu Florida gezisi sırasında çekilen fotoğraflarda Trump'ın ayak bileklerindeki şişlikler dikkat çekti. Çankırı'da binlerce yıl önce oluşan madenlerden çıkartılan tuzlar, saflığıyla Türkiye'deki en kaliteli tuzları arasında gösteriliyor. Farklı şehirlerde Çankırı tuzu adıyla ucuz fiyata satılan tuzlarla ilgili uzmanlar uyarıyor. Çankırı'da uzun yıllardır tuzculuk yapan ve tuz üzerine araştırmalar yapan İlyas Ak, ağır metal içeren tuzların sahtecilik yapılarak güvenilir olmayan satıcılar tarafından Çankırı tuzu olarak satılabildiğini söyledi. Çankırı tuzunun bilimsel olarak kanıtlanan faydalarından dolayı tercih edildiğini belirten Ak, her tuzun kullanım amacının farklı olduğunu söyledi.
1: Haberleri dinlediniz. için yanlış ve kötü giden bir şeylere itiraz varsa,
2: Çağrı FM.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
2: Çağrı FM.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
2: Çağrı FM.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

Allah'ım, bize dünyada da ahirette de güzellik, iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Namazın, bilhassa farz namazların fazileti büyüktür. Namazın fazileti, ehemmiyeti, kul için, kulluk için zaruri olduğu hakkındaki ayet-i kerimeler ve emri ilahiler yüzden çoktur. Nisa suresi 103. ayet-i kerimesinde, muhakkak ki namaz, mü'minler üzerine vakitlenmiş olarak farzdır. Bakara suresi 45. ayetinde, sabır ve namazla Allahü Teala'dan yardım isteyin buyuruluyor.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akyüzler Sigorta sunar.
4: Selamun aleyküm Emin abi.
3: Aleyküm selam Naif abi.
4: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
3: Olmaz olur mu?
4: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
3: Fiyatlar nasıl?
4: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın. DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
3: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
4: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
5: Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 487 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
6: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
7: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
8: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol B Blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 60.

0: Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası MK Collection toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
1: 0539 499 5086.
0: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde. Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
2: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
3: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
0: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Çağrı efendim.

Ay nasıl kokar? Anlaşıldığı kadarıyla Ay barut gibi kokar. Ay'da yalnızca 12 kişi yürüdü ve bunlardan hiçbiri özel uzay giysileri nedeniyle Ay'ı koklayamadı. Ancak Ay yüzeyinden kabine döndüklerinde yanlarında bu tozlardan bol miktarda sürüklüyorlardı. Astronotlar Ay'daki toprağın kara bezendiğini, barut gibi koktuğunu ve tadının çok kötü olmadığını söylediler. Bu toprak büyük ölçüde Ay'ın kuzeyine çarpan göktaşlarının yol açtığı silikon dioksitten meydana geliyor. Bunun yanı sıra demir, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller de içeriyor. İnsanoğlunun inşa ettiği hangi yapı Ay'dan görülebilir? Çin Seddi'nin insanoğlunun inşa ettiği ve Ay'dan görülebilen tek yapı olduğu düşüncesi çok yaygındır. Ama bu doğru değildir. İnsan eliyle yapılmış hiçbir şey Ay'dan çıplak gözle görülemez. Çıplak gözle kaç galaksi görülebilir? 5 bin, 2 milyon, 10 milyar, hayır 4 tane görebiliriz. Aslında oturduğumuz yerden yalnızca 2 tane görebiliriz. Bunlardan bir tanesi de içinde bulunduğumuz Samanyolu'dur.

değil, doktor değil. Kanayan kalp sarılır mı? Dünya kadar büyük yürek zulme karşı üzülür mü? Rabbim takdir etmiş ise müminler hiç üzülür mü? Rabbim takdir etmiş ise müminler hiç üzülür mü?

0: Geçen hafta bir ölüme şahit oldu dünya, değil mi Müslümanlar? Bir ölüme şahit oldu. Belki de son asırda öyle ölen hiçbir lider yok. Hiçbir lider yok. Hamas lideri Yahya Sin var kardeşimiz. Şehadet şerbeti içti. Cenab-ı Hak şehadetini kabul eylesin.
1: Amin.
0: Makamını âli eylesin.
1: Amin.
0: Resulullah'a komşu eylesin.
1: Amin.
0: Müslümanlar, nasıl bir ölüm, he? Tek başına kahramanlık destanı yazdı. Bir avuç, bir avuç kassam fedailerinin hakkından gelemiyor İsrail, değil mi? Ölümü arzulayanlara gücü yetmiyor. 2 milyar Müslümana diz çöktüren Siyonist teröristler bir avuç Hamaslı mücahide diz çöktüremiyorlar. Anlıyor musunuz söylemek istediğim şeyi? Ölümü arzulayanlar yenilmezler Müslümanlar. Eğer İsrail'e para verseydiniz Yahya Sinvar'ın ölümünü o şekilde yayınlatamazdınız. Ama Allah hata yaptıracak yani. Allah Celle Celaluhu o kulunu bütün dünyaya gösterecek ve onun zımnında Müslümanlara bir cesaret aşısı vurulacak yani. Bütün dünyaya örnek oldu. Saatlerce vuruşuyor. Bir binaya giriyor. Binanın kapısında tuzaklama yapıyor. Gelen Siyonist askerler tuzağa düşüyorlar. Patlayan bombalardan bir tanesi gebermiş, öbürü de ağır yaralı herhalde. İçeriye giremiyorlar korkudan. Kolu kopmuş, kopmuş olan kolu kan kaybediyor. İnşaat teliyle kolunu sarmış, tampon yapıyor. Yani kolun kanını durdurmaya çalışıyor. Ayağa şarapnel vurmuş, ayaktan yaralı. Bir koltuğun üzerine oturmuş. Asra meydan okurcasına. Ölüme giderken olanca heybetiyle Müslümanlara, ey kendini kaybetmiş alemi İslam, sünepece tavuk gibi bir hayat yaşayan Müslümanlar, korkularıyla yaşayan Müslümanlar, mallarının mülklerinin sevgisiyle yaşayan dünyanın kölesi olmuş Müslümanlar, şerefli bir ölümle gidiyorum dercesine bir adam ölüyor. Ama kıyamete kadar ismi tarihe altın harflerle yazılacak bir kahraman doğuyor Müslümanlar. Muazzam bir sahne, değil mi? Şehit olmuş orada. O gün girememişler inşaata korkudan. Ertesi gün girmişler. Ertesi gün, bir gün sonra öldüğünde sağ elinin şehadet parmağı böyle. Sonraki fotoğrafları gördüyseniz o parmağı kesmişler. O şehadet parmağını kesmişler. Sonra cesedine efendim baş tarafından vurmuşlar, yanağından vurmuşlar. Cenazesine kurşun sıkmışlar, cenazesine. Kim gibi Müslümanlar? Size ayetler okudum. Ayetlerde minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullah aleyh. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْد۪يلًا Cenab-ı Hak buyuruyor ki مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ الرِّجَالٌ Müminlerden öyle adamlar var ki diyor صَدَقُوا مَا عَهَدُ اللّٰهَ عَلَيْهِ Allah'a verdikleri sözü tuttular onlar diyor. Uhud'da şehit olanlardan bahsediyor Müslümanlar. Enes bin Nadr radıyallahu anh gibi, Hazreti Hamza gibi, Musab bin Umeyr gibi yiğitlerden bahsediyor. Hazreti Hamza'yı şehit ettiler. Şehit etmekle kalmadılar. Gözlerini oydular Hazreti Hamza'nın. Burnunu kestiler. Kulaklarını kestiler. Dudaklarını kestiler. Kalbini, göğsünü yarıp kalbini çıkarttılar. Hazreti Hamza sağken yanına yaklaşmaya cesaret edemeyenler Hazreti Hamza'nın cesedinin üzerini paramparça ettiler. Yahya Sinvar gibi Müslümanlar. Sağlığında yanına yaklaşmaya cesaret edemeyenler ölüsünün üzerine kurşun sıktılar. Gençler, bugüne kadar Hollywood'un sahte kahramanlarıyla gözlerimizi boyadılar. İslam'ın şanlı tarihinin nice yiğit kahramanları var yahu. Nice yiğit kahramanları var. Çocuklarınızı anlatın, torunlarınızı anlatın Müslümanlar. Yahya Sinvar gibi bir yiğidi Müslümanlar tanıyacaklar. Yeni yetişen nesil tanıyacak onu. Kanı ılık ılık akarken elindeki son silahı, bir tahta parçası, bir demir parçasını düşmanın drone'una fırlatırken, ölürken bile düşmanın karşısında dimdik duran adamı tarih unutmamalı, unutmayacak. Müslümanlar onu konuşmalılar. Onun yiğitliğini, onun kahramanlığını konuşmalılar. Çocuklarına onu öğretmeliler. Onun ismini vermeliler çocuklarına. Oğlum, Gazze'nin yiğit kahramanı, Siyonist terör şebekesiyle göğüs göğüse çarpışırken yiğitçe şehit olan Yahya'nın adını verdim sana. Sen de onun gibi bir mücahit ol diye evlat yetiştirmeli Müslümanlar.

Yüreğimde hüzün, gözlerimde nem. Her an seni yazar ellerim. Sen yoksun ya, ıssız, bomboş bu alem. Ferman buyur, ferman buyur ya Resulallah, sana gelmek dileğim.

0: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler Sigorta sunar. Selamun aleyküm Emin abi. Aleyküm selam Naif abi. Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı? Olmaz olur mu? Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin. Fiyatlar nasıl? Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın. DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz? Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz. Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
3: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0.
4: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
2: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını
3: servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv. Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
6: Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık.
3: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
7: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
3: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
8: Ahsen Yapı PVC. Alüminyum, pimapen, sineklik, PVC, pencere, kapı, çelik kapı ve benzeri diğer ürünleriyle Güneydoğu'nun incisi haline gelen Ahsen Yapı artık Türkiye ve dünya geneline de hizmet vermektedir. Ahsen Yapı. Ahsen Yapı. Huzur Evleri Mahallesi, Sanayi Caddesi, 28. Sokak, No 37. Telefon 0538 938 2125. Ahsen Yapı PVC. Mükemmel bir hizmetin daha iyi bir vizyonu.
3: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 00 0533 613 31 34.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı efendim.

0: yaralar mı? Özgürlüğün özlemine birçok dudak yaralar mı? İlaç değil, doktor değil.
1: Muhabbetname.
2: Bir tek seni seveni severem, severem ya Resulallah.
1: Muhabbetname.

0: evlatlarıma derman olamadım. Neyleyim?
1: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname yeni yayın döneminde ailenizin radyosunda.
2: Muhabbetname başlıyor.
0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Evet, selam olsun. Allah için vurulanlara selam olsun. Masum Gazze diyarına diyoruz değerli dinleyenler. Allah'ın en güzel selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti hepimizin üzerine olsun. 99.1 Batman Aksa FM Stüdyosu'ndan programda gerçekleştiriyoruz bugün de. Muhabbet Neame programıyla ortak yayınıyla sizlerle birlikteyiz. 9 Kardeş Radyo olarak ortak yayınında sizlerleyiz.

Evet, Batman Aksay FM Stüdyosu'ndan programımızı gerçekleştiriyoruz. Bingöl, Bingöl FM, Siirt, Botan FM, Mardin, Cemre FM, Diyarbakır, Çare FM, Gaziantep, Kerman FM, Van, Serhat FM, Adana, Vuslat FM, Urfa, Radyo Urfa olarak ortak yayınında sizlerleyiz değerli dinleyenler. 10.00'da başlayan birlikteliğimiz 11.45'e kadar devam edecektir inşallah. Tabii biz ayrılan bu süre içerisinde sizler iletişim adreslerimizden bize ulaşarak birbirinden güzel, ezgi, ilahi, şiir ve maşeri bizlerden isteyip sevdiklerinize, dostlarınıza, ailenize armağan edebilirsiniz. Ayrıca paylaşmamızı istediğiniz ayet, hadis, güzel söz ve kısa hikayeler varsa bizlerle paylaşmanız mümkündür. WhatsApp hattımızı da hemen hatırlatıyoruz. 0552 334 9370 nolu numaradan bizlere ulaşmanız mümkün. Numarayı tekrar ediyorum. 0552 334 9370 nolu WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca radyolarımızın sosyal medya hesaplarından da bizlere ulaşmanız mümkündür değerli dinleyenler. Takip etmeyenleri de ayrıca takibe davet ediyoruz inşallah. Ve her zaman olduğu gibi ilk eser bizlerden sizlere armağan olarak yer verilecek. Ardından sizlerden gelen o güzel mesajlarımızı okuyup bizlerden istemiş olduğunuz istek parçalarla birlikteliğimize devam edeceğiz. Bugün de Osman Gündüz'den Zafer Yakındır parçasıyla birlikteliğimize başlatıyoruz Allah'ın izniyle. Bizlere kulak veren tüm muhabbetname programımızın değerli dinleyicilerine armağanımız olsun inşallah.

Evet efendim, Osman Gündüz'den Zafer Yakındır eseriyle programımıza giriş yaptık ve şimdi de Bismillah diyoruz ve sizlerine gelen mesajımızı okumaya başlıyoruz. Mustafa Sait bizlere ulaşmışlar WhatsApp hattından. Selamun Aleyküm. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Ben Mustafa Sait. Bilal Güler'den Bavi Emino eserini anneme, babama, Mirza Hüseyin abime, Fatma halama, Taha abiye, sevgili nenem Sultan'a ve kıymetli dedem Abdülhamid'e, ayrıca Mustafa dayıma gelsin, bir de Radyo Urfa ve kardeş radyolara gelsin demişler. Bizler de kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizlerden de bu güzel parça armağan ettiklerine armağan olsun inşallah.

Evet değerli dinleyenler, ilk istek parçamız Bilal Güler'den Bahve Münir eserimiz olacaktır. Bu eseri de Mustafa Sait adlı dinleyicimiz bizlerden istemişler. Eserimize yer vermeden önce radyolarımıza iletişim hattımızı tekrardan hatırlatalım. Bizleri kulak veren tüm değerli dinleyicilerimizi muhabbetimize ortak olmaya davet ediyoruz inşallah. 0552 334 93 70 nolu WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz diyelim. Ve istek parçamız olan Bahve Münir eseriyle sizleri baş başa bırakıyoruz.

Evet efendim, Bilal Güler'den Bavyemino parçasına yer verdik ve sırada güzel bir şiirimiz olacaktır inşallah. Bu güzel şiirimizi de Kızıltepe'den Esra Hanım bizlere istemiş.

Değerli dinleyicimizin mesajına da hemen yer verelim. Selamünaleyküm, aleykümselam ve rahmetullah. Ben Mardin Kızıltepe'den Esra, sizden Yunus Emiroğlu'ndan Ya Muhammed şiirini istiyorum. İslam davası için çabalayan tüm Müslüman kardeşlerime armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bir başka dinleyicimiz de selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Ben Diyarbakır'dan Cihan, sizden Türkçe parça olan Şehit Recep parçasını istiyorum. Bu parçayı tüm Müslümanlara armağan ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyerek mesajlarını bitirmişler cümlemizin efendim. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Ve saatlerimiz 10:20'yi göstermekte. Mardin Kızıltepe'den bizlere ulaşan Esra Hanım için Yunus Emiroğlu'ndan Ya Muhammed şiiriyle sizleri baş başa bırakıyoruz.

aşığın nidasıdır. Bu bir derde bigane, bu bir deli divane, hor, fakir, perişane, ümmetin yakarışıdır. Tefrikaya düştü ümmet, gitti elden selamet.

gönül şehrimizin tüm sokakları. Seni kuşanırdı her sabah beldemizin tüm çocukları. Rüyalarımız sen, hülyalarımız sen. Mahur gecelerde gökte seyrettiğimiz dolunayımız, Süreyya'mız sendin ya Muhammed.

arkadaşı sensin. Sensizlikte gurbet var. Sensiz her yerde zulmet. Ya Muhammed, ey göklerin müjdesi.

0: Isıyanlar evleri sardı, sokaklara indi vahşet. Ya Muhammed, ey kılıç peygamberi!
1: Tekbir! Tekbir! Tekbir!
0: Ey can, ya Muhammed, ya Resulallah, hasretle beklenen sensin. Nevruz sen, bahar sensin. Şu aşıklar meclisinde mest eden cezbedar sensin. Batıl haddini aştı. Duyanın suratına kahreden şaman.

0: felaket. Kurtuluş sendedir yar, kurtuluş seninledir ya Muhammed, ey ümmetin tek önderi.
1: Tek önderi.
0: Tekbir! Tekbir! Ya Muhammed, sana kurbandır canım, yoluna feda. Damarlarımda gezen her damla kanım, sensizlik sancısında bak ihvanım, ihanet çemberinde dört yanım, paramparça.

kardeşlik peygamberi. Ey yar, 18 bin aleme iftihar, senden özge yar olmaz. Yoluna kurban olmayan diyar, diyar olmaz. Sünnetine uymayan gençler, bahtiyar olmaz. Sensiz cihanda vallahi istikrar olmaz. Sensiz her yol dalalet, belleri büktü cehalet. Ya Muhammed,

büyüktür derdimiz. Seni bekliyor milletimiz, seni özlüyor her ferdimiz. Dört kitabın müjdesi, beklenen Ahmet sensin. Yerin, göğün övüncü, Hazreti Muhammed sensin. Mahlukatın gururu, her belde ve her kıta, yedi iklimin sururu sensin. Seninle geldi adalet, seninle ihya olur, tarumar her memleket.

0: evladu iyal hanumanım. Ey yare yara, ey can.
1: Gök mü?
0: Ey yar, her varlık aşkla bin salat ediyor sana. Şefaat vesilesidir sana salat etmek. Hem ibadettir Allah katında. Öyleyse, öyleyse ey yar, öyleyse ey Resul, binler salat ve selam sanadır yar. Binler, milyonlar salat ve selam sanadır ey vahdet ve kardeşlik rehberi. Allahu Ekber.

saatlerimiz 10:31'i göstermekte. Yunus Emiroğlu'ndan Ya Muhammed şiirine yer verdik. Mardin Kızıltepe'den Esra Hanım bizlerden istemişlerdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sıradaki parçaları kendilerine özel olarak armağan edelim bizlerde ve bir sonraki mesaja hemen geçiş yapıyoruz. Selamünaleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Gaziantep'ten Mehmet Bulut. Hayırlı yayınlar demişler. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Fethiye Şeker'den bir eser çalarsanız sevinirim. Teşekkürler. Bu eseri tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Sizlerle Batman Aksefem'e selamlarımı iletiyorum. Allah emanet olunuz. Gazze'ye selam. Direnişe devam demişler. Allah razı olsun efendim. Bir paylaşım bizimle paylaşmışlar. Bir paylaşımları da var. Hemen onu da aktarıyoruz.

İlk Müslümanlardan olan Bilal-i Habeşi, tıpkı annesi gibi Habeşli, siyahi bir köleydi. Bir gün Bilal-i Habeşi ile sahabilerden Ebu Zer arasında bir tartışma yaşanmış. Ebu Zer, o anki kızgınlıkla annesinden dolayı Bilal'i ayıplayarak onu rencide edecek sözler söyleyivermişti. Bu duruma üzülen Bilal-i Habeşi doğruca Hazreti Efendimizin yanına varmış ve ona olayı anlatmıştı. Ebu Zer'in bu davranışında cahiliye zihniyetinin izlerini fark eden sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu şu sözlerle uyarmıştı. Ey Ebu Zer, onu anasından dolayı mı ayıplıyorsun? Demek ki sen kendisinde hala cahiliyeden izler bulunan bir kimsesin. Peygamberimizin yaşanan bu olay üzerine din kardeşine giydiğinden giydirmesi gerektiğini bildirmesi üzerine Ebu Zer, bu olaydan kendisine gereken dersi çıkarmış ve kendisine ne giyiyorsa yanında çalışan hizmetçisine de aynı giysiden giydirmişti. Müslüm Eyman 38. Evet değerli dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun bu güzel paylaşımları için.

Bir mesaja daha yer verelim. Adana'dan İzzet Bey bize ulaşmışlar. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Adana'dan İzzet. Ben Mesto Cananem'e seni istiyorum. Eser tüm Müslümanlara Yusufi abileri. İzzettin Baykal, Serdar Özdemir, Mustafa Yıldırım, Mustafa Gülmez, Mehmet Cengiz, Muhammed Altın Kaynak, İrfan Sencer, Celal Özdemir'e, Hikmet Şahin ve ortak yayınında olan bütün kardeşlerime armağan ediyorum. Allah hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun diyerek mesajlarını bitirmişler. İki güzel parçayı arda arda bıraktık inşallah. Birlikte yer vereceğiz. Fethi Ahmet Şeker'den Aşka Fermanesi'ne yer vereceğiz. Bu eseri Gaziantep'ten bizlere ulaşan Mehmet Bulut adlı dinleyicimiz bizlerden istemişlerdi. Fethi Ahmet Şeker'den herhangi bir eser istemişlerdi, daha doğrusu kendileri. Bizler de Aşka Ferman Esen'e yer vereceğiz inşallah. Ve Ben Mesli Cananem eseriyle programımıza devam ediyoruz inşallah.

Evet değerli dinleyenler, arka plan formatımızı değiştirerek muhabbetnamedeki birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Saatlerimiz 10.46'yı göstermekte. Fethi Ahmet Şeker'den Aşka Ferman, Mermet Ticane Annem eserine yer verdik iki güzel parçaya. Evet, programımızı Batman Aksoy FM Stüdyosu'ndan gerçekleştiriyoruz değerli dinleyenler. 9 Kardeş Radyo olarak ortak yayınında sizlerle birlikteyiz. Bingöl, Bingöl FM, Siirt, Botan FM, Mardin, Cemre FM, Diyarbakır, Çare FM, Gaziantep, Kervan FM, Almanya, özür diliyorum, Van Serhat FM, Adana Vusat FM, Urfa Radyo Urfa olarak ortak yayınında sizlerle birlikteyiz değerli dinleyenler. Bizleri sessiz sessiz dinlemekte olanlar var. Kendilerinden bir ses, bir mesaj bekliyoruz inşallah. Hemen iletişim bilgilerimizi de aktaralım. 0552 334 9370 nolu WhatsApp hattından bizlere ulaşmanız mümkündür diyelim. Ve gelen istek parçalarla, mesajlarla birlikteliğimize devam ediyoruz inşallah.

0: Evet, bir dinleyicimiz benim parçam çalınmamış diye bir sitem mesajını göndermişler. Haklarınızı helal edin lütfen. İstek parçanızın Türkçe eserini ben bulamadım. Kürtçe parçaya eğer razı olursanız, memnun kalırsanız inşallah Kürtçe parçasına yer vereceğiz. Haklarınızı helal edin lütfen.
1: Seni tenzih ederim Subhanallah, seni tesbih ederim Subhanallah.
0: Ve gelen mesajlarla birlikteliğimize devam ediyoruz. Selamünaleyküm, ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah demişler. Allah razı olsun efendim. Mustafa Cihat'tan söz konulan bedeli eserini ricamdır. Eser size Yusufi Medrese'de bulunan azizelerimize İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Ökkeş Hocama, Mustafa Fısık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Abdullah Zengin abi, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Vusat efendime ailelerine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak da çocuklarım Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzettin Baykal diyerek mesajını bitirmişler. Bizler de kendine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İstek parçayı sıraya bıraktık. Evet, değerli dinleyicimizin istek parçasına da yer vereceğiz inşallah. Şehit Recep eserine yer vereceğiz. Bu güzel parçayı bizlerden isteyen dinleyicimize ve ailesine armağan ediyoruz özel olarak. Haklarınızı helal edin tekrardan lütfen.

Bir mesaja daha yer verelim. Ardından istek parçalarla birliktenimize devam edeceğiz. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. İyi yayınlar diliyorum. Ben Diyarbakır Pembe Viran Köyü'nden Fatime Kınay. Sıradaki tüm güzel eserleri öncelikle yanımda bulunan kıymetli nenelerim Fatime ve Halide'ye, hicrette bulunan değerli dedelerim Şeyh Musa ve İsmail'e, amcalarım Kemalettin, Ramazan ve Necmettin'e, Edirne'de bulunan sevgili anneme ve babama ve kardeşlerime, ayrıca siz değerli radyo emekçilerine armağan ediyorum demişler. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Her birine sevgi, selam ve dualarımı gönderiyorum diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizlerden de Basman'dan Diyarbakır Pembe Viran Köyü'nde bizleri dinlemekte olan Fatime Kınay olmak üzere yanındakilerine ve değerli ailesine selamlarımızı gönderiyoruz. İstek parçayı kendilerine özel olarak armağan ediyoruz inşallah. Evet, sırada iki güzel istek parçamız olacaktır inşallah. Grup Ümmet'ten Şehit Abdülkadir Recep ve Mustafa Cihat'tan Söz Konuluğun Bedeli eseriyle sizleri baş başa bırakalım. Eserin bitiminde yeniden sizlerle birlikte olacağız inşallah.

0: Suskunluğun bedeli, çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki, semaların küçük şehidi, nazlı çiçeğidir Muhammed.
1: Ali, ben...

Evet, Grup Hürmet'ten Abdülkadir Recep ve Mustafa Cerdan Suskunluğun Bedeli parçasına yer verdik ve sırada Şehit Aytaç Baran'ın İslamiyet eseri olacaktır inşallah. Bu eseri daimi dinleyicimiz Rukiye Hanım bizlere ulaştılar, ara bağlantıda da bizleri arayarak. Aytaç Baran'dan İslamiyet parçasını bizlere valimize armağan ettiler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Tekrardan Allah razı olsun. Özel olarak bizler de kendilerine ve sevdiklerine armağan ediyoruz. Armağan olarak da annesine, babasına, kardeşlerine, Yusufi abileri ve ailelerine Rabbim tez vakitte özgürlüğü nasip etsin, hayırlı kapılar açsın diyerek de dualarda bulunmuşlardı. Şehitlerin ailesine ortak yayına bizlere bağlanan kardeşler, acılarımıza ve ailelerine, çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan ettiler. Fatıma Hanım'a, Nadire Hanım'a ve değerli arkadaşı Kezban Hanım'a armağan ettiler ve son olarak da Filistin'de dilenen Müslüman kardeşlere armağan ettiler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hiç vakit kaybetmeden hemen istek parçasına yer veriyoruz bizler de. İslamiyet parçasını Rukiye Gezer kardeşimize özel olarak armağan olsun.

Evet değerli dinleyenler, saatlerimiz 11.10'u göstermekte ve muhabbetnamede birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Aytaç Bayram'dan İslamiyet parçasına yer verdik. Vicky Gezer kardeşimize tekrardan teşekkür ederiz. Allah razı olsun kendilerinden. Ve gelen mesajları aktarmaya devam ediyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı programlar demişler. Ve aleykümselam, rahmetullah. Teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'dan Abdullah Dilekçi, Süden Miskina İsam 5 serisinden Emçemi Dülkülü Ferhat Kerbela eserini tüm dinleyicilerinize ve Kudüs'ün özgürlüğü için mücadele veren mücahit ve mücahidelere armağan ediyorum. İsra suresinin 107. ayeti kerime meni bizlerle paylaşmışlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki Kur'an'a ister inanın ister inanmayın, daha önce kendilerine ilim verilmiş olan öyleleri var ki onlara Kur'an okunduğu zaman derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Şüphesiz ki Allah doğru söyler diyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz bu güzel ayet-i kerime mani bizlere hatırlattıkları için. Yalnız haklarınızı helal edin lütfen. İstek parçanızı ben arşivden arattırıyorum ama maalesef bulamıyorum. Sıradaki tüm parçaları özel olarak dinleyicimize armağan ediyoruz inşallah. Umarım bizden kabul ederler. Ve selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Sizden Fadıl Aydın'dan en sevgili eseni istiyorum. Bingöl halkına size gelsin. Hayırlı yayınlar diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyicimize armağan olsun bu güzel parçamız. Bingöl FM aracılığıyla bizlere kulak veren tüm Bingöl'lü dinleyicilerimize bizler de özel olarak armağan ederim efendim.

Evet efendim, Fadıl Aydın'dan El Sevgili parçasına yer verdik. Değerli dinleyicimiz, özel olarak Bingöl halkına armağan etmişti. Biz tekrardan selamlarımızı gönderelim Bingöl halkına. Ve gelen mesajlarla birlikteliğimize devam ediyoruz. Kayseri'den Ahsan Yaşar Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkür ediyoruz Kayseri'den Ahsan Yaşar. Sıradaki tüm güzel eserleri Biricik Canım Dayım, Diyarbakır'daki Recep Karayiğit için istiyorum. Dayıcım, seni çok seviyorum, çok özledim. Allah'a emanet olun diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Birbirlerine ulaşmakta zorluk çekenler arasında bizim radyomuz aracılığıyla duygu ve düşüncelerini kendilerine iletmemizi sağlamak konusunda bizleri aracı kılan, köprü görevinde bulunmak görevinde bulunmamıza yardımcı olan değerli dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bir başka bir diğer dinleyicimiz de Bismillah Nuriye İkinci Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkür ederiz efendim. Allah razı olsun. Bingöl'den Nuriye İkinci, Sedan Özel'den Mustafa Şanlı'dan Hali Ömer eserini rica edecektim. Ve sıradaki tüm istek eserleri Diyarbakır cezaevinde olan ve sizleri her daim radyo başında dinlemekte olan dedem Ramih ve Hamza'ya, amcam Cemal dayım, Şaban'a, gurbette ve muhacirette bulunanlara, peygamber aşıklarına, Yusufi abilere, şehit ailelerine, siz değerli Çare FM ailesine, sizleri her daim dinlemekte olan ve mesajlarını esirgemeyen değerli dinleyicilere istek parçanı ve sıradaki tüm eserleri özelden Rüke Gezer ablamıza armağan gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Salı günü görüşe gittim. Dedemin çok selamı var sizin için. Her daim duacı, dua eder, dua beklerim diye not düşmemi istemişler. Rabbim kendilerinden razı olsun inşallah. Tez vakitte özgürlüğe kavuşmayı da nasip eylesin. En yakın zamanda İnşallah birbirimizin dualarında buluşmak dileğiyle diyelim. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Selametle kalın. Hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah demişler. Teşekkür ediyoruz. Dedelerim ellerinden hürmetle öpüyor. Selamlarımı gönderiyorum diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendilerine ayrıca teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Köprü görevinde bulunmamıza sebep oldukları için. Evet, Musab Şanlı'dan istek parçalarına yer veriyoruz. Bizlerden de bu güzel eserimiz Diyarbakır cezaevinde bulunan değerli dinleyicimizin dedelerine ve armağan ettiklerine özel olarak armağan ediyoruz.

hadiye imana kamil merdu jiru baqil eşka kur'an-ı dadil ferdi cemaata hür ey Hale Ömer aşık-ı peygamber beli hapsu zindan hicretu ta'da şehit bu ev azize berdili te eşu elemu ev kula cani te inşallah kefarete jibonate rahmeta fada daim liserte ey Hale Ömer aşık-ı peygamber aşık-ı peygamber.

Evet, saat henüz 11:26'yı göstermekte. Ve gelen mesajlarla birlikteliğimize devam ediyoruz. Diyarbakır Ten Köyü'nden Helen Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı bereketli yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Grup Hemden'den Şehit Rehber İlahisini sizlere, aileme, şehadet aşıklarına, Yusufi abilere, Gazze halkına, dava kardeşlerime, medrese arkadaşlarıma, değerli ablama, Çağrı Efem, çalışanlarına gelse selam ve dua ile diyerek mesajları bitirmişler ve İbrahim suresinden güzel bir ayet-i kerime mani bizlerle paylaşmışlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne kadar onları ertelemektedir. Şüphesiz ki Allah doğru söyler diyoruz. Diyarbakır Ten Köyü'nden Helen Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun bu güzel ayet-i kerime mani bizlerle hatırlattıkları için. Sıradaki tüm parçaları özel olarak bizler de Helen Hanım'a ve sevdiklerine armağan ediyoruz inşallah. Selamünaleyküm, ve aleykümselam ve rahmetullah. Ben Adana'dan Alaaddin. Sıradaki eseri ortak yayında olan bütün dinleyicilerinize Gergerli Yasin, Mehmet Cengiz abiye ve sizlere gelsin. Kalp kör olduktan sonra gözlerin görmesinde hiçbir fayda yoktur. Hazreti Ali rahmetullahi aleyh'ten bir paylaşımı tekrar etmek istiyorum. Kalp kör olduktan sonra gözlerin görmesinde hiçbir fayda yoktur. Çok güzel bir paylaşım. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bir diğer mesajımız daha. Selamünaleyküm, ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Diyarbakır'daki kardeşim Recep Karayet için sıradaki parçayı istiyorum. Allah sizlerden razı olsun demiş her cümlemizin efendim. Allah razı olsun. Ümmeti Muhammed'in yüreklerine dokunduğunuz için Rabbim dünya imtihanınızı kolaylaştırsın demişler. Amin. Allah razı olsun cümlemizin inşallah. Mesajın devamında da Recep'im, ablam seni çok seviyor. Malatya'dan Esra Pektaş, Allah'a Rabbime emanet olun diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ve saatlerimiz 11:28'i göstermekte. Diyarbakır Ten Köyü'nden bizlere ulaşan Helen kardeşimiz için Şehit Rehber eseriyle sizleri baş başa bırakalım.

girişler acı, vedalar zordur. Yüreğimizde sevdan bir kordur. Yansa da yürek, yansa da yürek, unutmak yoktur. Hakikatin sen.

Evet, Kuru Pamdam'dan Şehit Rehber parçasına yer verdik değerli dinleyenler ve sırada Murat Belet'ten Gülü Yarem eserimiz olacaktır inşallah. Bu eseri basmadan Nadide Hanım araba alansı da bizlere ulaşarak bu parçayı bizlerden istediler ve armağan olarak da Kızı Aksa'ya ve Tuba Gündüz Hanım'a ve tüm dinleyenlere armağan ettiler. Bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimize ve tüm sevdiklerine armağan ettiler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sıradaki istek parçamızı özel olarak bizlerden isteyen Nazide Hanım'a bizler de armağan ediyoruz.

0: kalbi cinin.
1: Evet efendim, Murat Belet'ten Gülü Yaren parçasına yer verdik ve Grup Ümmet'ten Eskimeyen Eskilerimizden güzel bir parçaya yer vereceğiz inşallah. Bismillah'dan Hüzeyfe adlı dinleyicimiz bizlerden istemişler. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Bismillah'dan Hüzeyfe, sizden Şehit Dedemin eserini, yani Şehit Resul eserini isteyecektik. Eseri ve sıradaki tüm istek parçaları Diyarbakır cezaevinde bulunan dedem Ramih ve Hamza'ya, amcam Cemal dayım Şaban'a ve siz Çare FM ailesine gelsin. Selamete kalın, Allah'a emanet olun demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Bugün programımızı Batman Aksay FM stüdyosundan gerçekleştiriyoruz değerli dinleyenler. Kalan 8 Kardeş Radyomuzda ortak yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Bir diğer mesajımızda selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Mardin Mazıdağ'dan Zeynep ve Tültuğ'na, Özlem Ajans'tan yeni çıkan eser Mehmet Ali Oğuz'un, Mehmet abinin Allah ve Ekber'in eserini anneme, babama, kardeşlerime, dayılarım Şehmus, Nesim ve Selahattin'e, teyzelerim Nesibe, Elif ve Meryem'e, Sena'ya, büyük teyzem Sultan Ürün ve kızlarına ve radyoya gönül veren tüm dinleyicilere gelsin demişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sıradaki tüm parçalarımız Mardin Mazıdağ'dan bizlere kulak veren Zeynep ve Tuna Hanım'a ve sevdiklerine armağan olsun. Bir mesajımız geldi Hırta köyünden. Hacı Mevri'de sıradaki eserleri çocuklarıma, torunlarıma, Filistin halkına ve çalışanlara armağan ediyorum demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Ben Diyarbakır'dan Zeynep Gilze. Nasılsınız, iyisiniz inşallah demişler. Elhamdülillah efendim, bizler iyiyiz, sizler de iyisinizdir umarım. Şehitler Kervanı 9'dan Şehit Ali Haydar eserini istiyorum. Sizden geçirdiğim son dönemden dua istiyorum. Allah razı olsun şimdiden. Allah'ım kolaylık versin. Allah'a emanetsiniz demişler. Rabbim gönlünüzdekini ferah kılsın. Birbirimizin dualarında buluşmak temennisiyle diyoruz. Allah razı olsun efendim. Saatlerimiz 11:44'ü göstermekte. Son bir istek parçayla sizlere veda edeceğiz efendim. İstek parçamız da bitmeden Hüzeyfe adlı dinleyicimiz istemişlerdi. Grup Ümmet'ten Şehit Resul eseriyle veda edeceğiz. Ve son olarak da selamünaleyküm ve aleykümselam rahmetullah. Hayırlı sabahlar. Ben Siirt'ten Ayşe. Sıradaki İlahi Vatan FM çalışanlarına, Siirt'in halkına, Siirt halkına ve tüm kardeş radyolara gelsin. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Allah Filistin'deki kardeşlerimize yardımcılar olsun. Amin demişler. Arapça istek parça bulunmuşlar ama vakit kalmadığından dolayı esere yer veremeyeceğiz. Haklarınızı helal edin lütfen. Evet, aktarmadığımız mesaj kalmamıştır. Yalnız eserlerine yer veremediklerimiz oldu. Haklarınızı helal edin lütfen. Gönül isterdeki sizlerden gelen tüm mesajların istek parçalarına yer vermek. Ama vakit darlığından dolayı yetişemedik. Haklarınızı helal edin tekrardan. Grup Ümmet Şehit Resul eseriyle sizlere veda ediyoruz değerli dinleyenler. Rabbim bizleri ve sizleri razı olduğu kullarından eylesin inşallah. 9 Kardeş Radyo olarak ortak yayınında sizlerle birlikteydik. Ve haftayı Batman Aksay FM stüdyosundan programımızı bitiriyoruz.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 16 96 0412 503 17 21.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 08 37. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji yanı Kayapınar Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 çift 050 0507 852 92 34. İsop King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsop King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
1: Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi Ali Nazlı Apartmanı 6 Bağlar Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821.
0: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla tahin ve

0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
2: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
3: Reklamları dinlediniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Selat ve selam hakikatin rehberi Efendimizin üzerine olsun. Selat ve selam şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygılar, sevgiler siz dinleyenlere olsun. Değerli kardeşlerim, bugün anı yaşamak üzerinde duracağız. Hayatın her anını yaşamak, hayatın her anını dolu dolu yaşamak. Hayatın bütün karelerini doldura doldura yaşamak. İnsan için, insanın konumu için hayret makamı, hayran makamı denilirmiş. İnsan bu muhteşem evrende, bu etkileyici varlıklar aleminde hayretlerden hayretlere geçermiş. Ya da hayretlerden hayretlere uzanması konumundaymış. Her varlığı heyecanla izlemeli, her olayı heyecanla takip etmeli. Çiçeklerin açmasını, yağmurların yağmasını, karların lapa lapa inişlerini, suların salına salına yol alışını, gökyüzünde yıldızların tatlı tatlı akışlarını, kuşların heyecan veren uçuşlarını, toprağın buram buram kokusunu, çocuğun dünyaya gelişini, insanı sarsan ve heyecanlandıran ölümleri, binbir türlü meyveleri ve etkileyici güzellikleri, saymakla bitmeyecek ve asla bitmez olan harika varlıkları. Bütün bunları izlerken heyecandan heyecana, hayretten hayrete geçmemek mümkün mü? Ama her insan bunu yaşayabiliyor mu? Her insanın iç dünyası heyecanların kulvarında olabiliyor mu? Hayretlerin atmosferine girebiliyor mu? Buna evet demek keşke mümkün olabilseydi. Bu mümkün olsaydı her insan hayatının her anını dolu dolu yaşıyor olacaktı. Anı yaşamak temel bir konu. Hayatın her noktasını yaşamak. Hayatın her karesini dolu dolu duya duya yaşamak. Bu nasıl mümkün olabilirdi? Buna nasıl ulaşılabilirdi? Hayatın her anını dolu dolu yaşamanın ilkesi, ilkeleri vardı. Önce onlar kavranmalıydı, önce onlar anlaşılmalıydı. Bu öncelikle hayatın anlamıydı. Bu önce varoluş gayemizi kavramaktı. Varaka bin Nevfel, Hazreti Hatice annemizin amcasıydı. Hayat üzerinde kafa yorandı. İnsanlık tarihinden belli ölçüde haberdar olan bir insandı. İnsan ot gibi biten, ot gibi yiten bir varlık olamazdı. Aslında otun bile bir anlamı, bir görevi vardı. Önce hayatın anlamı gerekiyordu. Varaka bin Nevfel zaman zaman Kabe'nin duvarına yaslanır, ellerini semaya kaldırır ve Allah'a yalvarırdı. Varsın, birsin. Ama sana nasıl kulluk edeceğimi bilemiyorum. Seninle nasıl ilişkiye geçeceğimi bilemiyorum Allah'ım diye dua eder. Hayatın anlamı konusunda tam bir berraklaşma vardı. Bu olmadan hiçbir şey olmazdı. Hayat bunalımlara gömülürdü. Hayat tam bir sefalet arz ederdi hayatın anlamı anlaşılmadan. Peygamber

Peygamberler ve Peygamber Efendimiz hayatın gayesini, hayatın anlamını insanlığa takdim ediyorlardı. İnsanlığın önüne Allah tarafından konan peygamberler insanlığa üstatlık ediyorlardı. Peygamberler ve Peygamber Efendimiz hayatın Allah'a ait olduğunu öğretiyorlardı. İnsanın ve evrenin Allah'a ait olduğunu bildiriyorlardı. İnsan hayatının merkezine Allah'ı koyacaktı. Rabbini dinleyecekti. Rabbine kulak verecekti, gönül verecekti. Hayatın Rabbinin bildirdiğine göre dizayn edecekti. Peygamber Efendimiz bu hakikatleri sunuyordu. Kur'an bu hakikatleri binbir örneklerle bize takdim ediyordu. Efendimiz bir gün sabah namazının iki rekatını kıldılar ve sonra şöyle buyurdular. Şu iki rekatın verdiği zevki dünyanın hiçbir nimeti veremez. Şu iki rekatın verdiği zevki dünyanın hiçbir nimeti veremez. Bilal-i Habeşi de ona yakın bir şeyler söylüyordu. Namaza vurgundu Bilal. Namazda dirilendi Bilal. Namazda inşirah bulandı. Öyle diyordu Bilal radıyallahu anh. Allah'ım kabir hayatımda beni namazdan mahrum eyleme. İnsan Allah'a aitti. Allah'tan başka hiçbir şey onu tatmin etmezdi. İnsan mal sahibi olmadığına nice çırpınışlar sergilerdi. Ama mal sadrına gönlüne melhem olmazdı. Nice dünya nimetler adına koşuştururdu insan ama dünya nimetleri kendinin derdine derman değildi. Kalbi bir kuş gibi çırpınırdı. Maddenin ötelerine ulaşmak isterdi. Fizik sınırları içerisinde kalmak onu sıkardı, onu bunaltırdı. O fizik ötesine uzanmak, sarkmak isterdi. O Rabbi ile beraber olmak isterdi. Onunla dertleşmek isterdi. Hayatın anlamı Allah'ı tanımaktı. Onunla sağlıklı ilişki kurmaktı. Namaz bu ilişkinin en muhteşem olanıydı. Namaz müminlerin miracıydı. Namazla mana nehirlerinde her gün yıkanmak vardı. Ruhun tertemiz oluşu, hafifledikçe hafiflemesi vardı. Peygamber Efendimiz hayatın her anını dolu dolu yaşıyordu. Allah'a ilişkin derin bir muhabbet taşıyandı. Onunla ilişkisini zirvelerde tutandı. Geceleri kollayandı, geceleri kıyamdaydı. Geceleri ayetlerle Rabbani iklimlere açılandı. Geceleri rükularda hayretlerden hayretlere uzanandı. Hele secdelerinde sanki ruhunu teslim etmiş gibi saatlerce başını kaldırmazlardı. Secdelerinde fizik ötesine açılandı. Mana mevsimlerini bir bir dolaşandı. Allah'la ilişkisi muhteşemdi. Yoruluverse ben sevgilime gidiyorum der gibiydi. Hemen namaza dururdu. Sıkıntılar üst üste gelse ben sevgilime gidiyorum. Buralar beni sıkıyor der gibi hemen namaza dururdu. O bütün yorgunluklarını, o bütün sıkıntılarını, o tüm gönül kasvetlerini namazla üzerinden atandı. Hafifleyendi, dinlenendi, huzur bulandı, tatmin olandı. Kalpler onunla huzur bulurdu. Kalpler onunla dalgalanır, neşelenirdi. Kalpler onunla sükun bulurdu. Peygamber Efendimizin hayatının her anı dolu dolu idi. Hanesinde hane halkıyla tam bir muhabbet zeminleri vardı. Tatlı tatlı esen huzur rüzgarları vardı. Sohbetleri vardı, doyumsuzdu. Latifeleri vardı, duyguları dalgalandırırdı. Kalplerden kalplere yol vardı. Kalpleriyle konuşurlardı. Sanki kalpleri billur billurdu. Kalpleri tertemizdi. Efendimiz şerefli arkadaşlarıyla muhabbet iklimini yaşardı. Beraberce bir namaz kılışları vardı ki bütün evrene bedeldi. Onların namazları belki evreni heyecana getirirdi. Sevinçleri cıvıl cıvıl kuşlar gibiydi. Sanki alay alay sevinç iklimlerinde uçarlardı. Acılarında koyunların yanık sesleri gibi her birinin yüreğinden yanık sesler gelirdi. Onlar kardeştiler. Allah için kardeş olmuşlardı. Meleklerin bile gıpt ettiği kardeştiler. İnsanlık tarihinde böyle bir toplum vücut bulmamıştı. Zarif evrenin zarif peygamberi, zarif bir toplum inşa etmişti. Zerafetin, duyarlılığın ve nezaketin oluşturduğu bir toplum. Birisinin ayağına bir diken batsa cümlesinin kalbi burkulurdu. Birinin gönlünde bir seher rüzgarı esse hepsinin kalbi bunu hissederdi. Kalplerin bütünleştiği bir toplumdu. Bundan dolayı nice düşünürler İslam medeniyetine kalp medeniyeti demişlerdi. Kalp medeniyeti. Ve ne kadar isabetli bir tanım yapmışlardı. Değerli kardeşlerim, tekrar kalp medeniyetinin insanları olabilme adına hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.

0: evin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin diğerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

Savaştan 3 kat daha tehlikeli olan şey nedir? Her yıl yaklaşık 2 milyon insan işle ilgili kazalar ve hastalıklar yüzünden hayatını kaybediyor. Buna karşın savaşlarda her yıl 650 bin kişi ölüyor. Tek başına değerlendirildiğinde en tehlikeli işin Bering Denizi'nde çalışan Alaskalı yengeç avcılarına ait olduğu söyleniyor. 3 saniyelik hafızaya sahip olan şey nedir? Bu konuda henüz kesin bir sonuca ulaşılmış değil. Ancak yaygın kanının aksine bir Japon balığının hafızası birkaç saniyelik değil. Yapılan araştırmalar Japon balığının en az 3 aylık bir hafızaya sahip olduğunu, değişik şekilleri, renkleri ve sesleri ayırt edebildiğini gösterdi. Beyni büyük olanlar daha mı zeki? İngiliz ve Hollandalı bilim insanları 13.600 kişi üzerinde yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Buna göre beyni ortalamadan büyük olan kişilerin hafızaları daha kuvvetli, mantık yürütmekte de daha iyiler. Ancak bu kişilerin daha zeki olduğunu gösteren bir veri bulunmuyor.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit öğle, gün ortası, dünya telaşındasın, işler yoğun, yarım kalmış ne kadar iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey, sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak, belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var ve ne kadar da vazgeçilmezsin. Oysa dünya seni pek umursamıyor. Sessizce akıp gitmede sonsuz uzayda. Vakit öyle. Güneş göğün en yüksek noktasında. Tıpkı gençliğin gibi. Şimdi gün de bir delikanlı. Heyecanlı ve telaşlı. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi. Hiç akşam olmayacakmış gibi. Halbuki güneş asıl şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen herkes gibi o da alçalmaya başladı. Akşama doğru akmaya başladı. Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlıyor. Bilesin ki gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta, kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Telaşlarının arasından sıyrıl. Ruhuna yer ayır. Ebedi sükunete hazırla kendini. Kalbini sonsuzluğa bitiştir. Alnını secdeye değdir. Vakit öyle. Şimdi öğle namazı vakti.
2: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

Bir gecedir bu bitmeyen, saatler yılların yorgunluğuyla ağır aksam. Bir isyanı kuşanmış her azasıyla beden, işkencede direnir bir gün. Ey Derdüsselam, varsın kapatsınlar gözlerini bez parçalarıyla. Bir güneş doğuyor ki yırtacak tüm karanlıkları şehadet.

Büyük İslam alimi Hatem-i Esam şöyle demiştir: "Hiçbir sabah yoktur ki o gün şeytan bana gelip ne yiyeceksin, ne giyeceksin, nerede oturacaksın demesin. Her seferinde ben de ona şu cevabı veririm: ölüm yiyeceğim, kefen giyeceğim, kabirde oturacağım."

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Ve işte artık o da gidiyordu. O ebedi yolculuğa. Yalnız giderken dudaklarında tatlı bir tebessüm, hoş bir gülümseme vardı. Yoksa onun bilip bizim bilmediğimiz bir şeyler mi vardı? Bizden ayrılırken o tebessüm dolu dudaklarından tek bir şey duyuldu. Ben bahara gidiyorum. Ben çiçeklere, kuşların doyasıya kanat çırptığı o güzel diyarlara gidiyorum. Ben sevgiliye gidiyorum ve onu çok seviyorum.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler Sigorta sunar.
2: Selamun aleyküm Emin abi.
1: Aleyküm selam Naif abi.
2: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
1: Olmaz olur mu?
2: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
1: Fiyatlar nasıl?
2: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
1: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
2: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
1: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
3: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
3: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34. Feyza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
6: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlı yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
7: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.

0: Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Çağrı FM.
3: Çağrı FM Haber.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm değerli izleyenler. Günün içinde bülteni ile karşınızdayız. Bültenimize Gazze ile başlıyoruz. Çünkü Gazze'de soykırım süreci devam ediyor. Siyonist işgal rejiminin Gazze şehidine yönelik saldırılarında Hamas liderlerinden Halil el-Hayye'nin oğlu Azzam'ın da aralarında bulunduğu 9 Filistinli şehit oldu. Suikasta tepki gösteren Hamas, Siyonistlerin Kudüs davasında çok sayıda evladını şehit veren Halil el-Hayye'den intikam alma peşinde olduğunu belirtti.
1: Siyonist işgal rejiminin abluk altındaki Gazze şeridine yönelik soykırım saldırıları sürüyor. İşgal ordusu, Hamas siyasi büro üyesi Halil Hayye'nin oğlu Azzam'a suikast düzenledi. Derece mahallesinde gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralanan Azzam, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Azzam'la birlikte bir Filistinlinin katledildiği belirtilirken, onlarca kişinin de yaralandığı ifade edildi. Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Azzam'ın ağır yaralanmasının Filistin halkına karşı sürdürülen saldırıların bir parçası olduğunu söyledi. Hayye ailesinin Kudüs ve Filistin davası uğruna çok sayıda evladını, torununu ve yakınını şehit verdiğini belirten Kasım, işgalcilerin bu saldırıyla Halil Hayye'den intikam almaya çalıştığını ifade etti. Zeytun mahallesinde ise Siyonist rejime ait insansız hava aracının Salahaddin Camii yakınında çadır kurmaya çalışan sivilleri hedef alması sonucu aynı aileden 3 Filistinli şehit oldu. Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde ise bir sivil, bir araç hedef alındı. Saldırıda bir Filistinli şehit olurken çok sayıda kişi yaralandı. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı ayrıca polis teşkilatında görevli Albay Nesim Süleyman Kelzani'nin Han Yunus'ta polis aracına düzenlenen saldırıda şehit olduğunu duyurdu. Görgü tanıkları saldırıda çevrede bulunan yaklaşık 15 kişinin de yaralandığını aktardı. Öte yandan daha önceki saldırılarda yaralanan Muhammed Attar, Halit Muhammed Salim Cude ve polis memuru Muhammed Hatib'in de şehit olduğu açıklandı. Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde şehit sayısının 72.618'e, yaralı sayısının ise 172.468'e ulaştığı bildirildi. Siyonist işgal rejimi 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi sık sık ihlal ederek sivillere hedef alıyor. Garantör ülkelerse Gazze'de yaşanan soykırımı sadece izlemekle yetiniyor.
0: Siyonist işgal rejimi Sumut aktivistleri Tiago Avila ve Seyf Ebu Kişkiş'i alıkoymaya devam ediyor. Avila işgal zindanından kızına duygusal bir mektup gönderdi. Hüdapar Milletvekili Faruk Dinç, Sumut filosu, aktivisti Tiago

0: Onun işgal zindanından kızına yazdığı mektubu Meclis Genel Kurulu'nda okudu.
1: Sayın Dinç.
2: Bismillah. Siyonist zindanlarda işkence gören aktivist Tiago'nun kızına yazdığı mektubu okumak istiyorum. Sevgili kızım Teresa, şu an yanında olmadığım için beni affet. Bugün 1 milyondan fazla çocuk Siyonizmin ve emperyalizmin ne olduğunu bilmedikleri halde soykırıma maruz kalıyor. Açlıktan ölüyor, anestezi olmadan uzuvları kesiliyor ve korkunç bir nefretin pençesinde can çekişiyor. Biliyorum, beni çok üzüyorsun. Filistinli çocukların anne ve babaları da onları çok üzüyor. Seni her şeyden çok sevdiğim için senin ve diğer tüm çocukların geleceği adına soykırımı kabul eden bir dünyada yaşamaktan daha büyük bir tehlike olamazdı. Büyüdüğünde annen sana babanın bir devrimci olduğunu ve yeryüzünün en korkunç insanları olan Trump, Netanyahu, Ben-Gvir'e karşı dimdik durduğunu anlatacak. Lütfen Filistin'i unutma, sevgilerimle.
0: Lübnan'la devam ediyoruz. Lübnan'da ateşkes yok. Siyonist saldırganlık sürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı son saldırılarda 13 sivilin daha katledildiğini, 42 kişinin de yaralandığını açıkladı.
3: Siyonist işgal rejimi ABD'nin desteğiyle Lübnan'da ateşkesi bilinçli şekilde uygulanamayacak hale getirdi. Lübnan topraklarının işgalini hedefleyen saldırılar ateşkes altında gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Siyonist işgal ordusu yine Lübnan'ın birçok bölgesindeki sivil alanları hedef aldı. İşgal rejimi savaş uçaklarının Sayda kentine bağlı Ensariye beldesini vurması sonucu 3 sivil şehit oldu, 7 kişi yaralandı. Dahiye bölgesine yapılan saldırıdaysa işgal ordusu Rıdvan Güçleri Komutanı Malik Balut'u katlettiğini ileri sürdü. Lübnan Sağlık Bakanlığı, işgal ordusunun 2 Mart ateşkes anlaşmasından sonra düzenlediği saldırılara ilişkin can kaybı ve yaralı sayısını paylaştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, Siyonist Hava Kuvvetleri çarşamba günü Lübnan'ın güney ve batı beka bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenledi. Son saldırılarda 13 Lübnanlı sivil şehit oldu, 42 kişi yaralandı. Bakanlığın X'teki paylaşımında 2 Mart'ta başlayan askeri tırmanıştan bu yana toplam can kaybı sayısı 2715'e, yaralı sayısı ise 8353'e ulaştı denildi. Sağlık Bakanlığı, kurtarma ekiplerinin bazı bölgelerde enkazı kaldırmaya devam ettiğini ve ölü ve yaralı sayısının artabildiğini

0: İran gündemiyle devam ediyoruz bültenimize. İran'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın iddialarını bir kez daha yalanlayan haberler geldi. Yarı resmi Fars Haber Ajansı, ABD'nin yeni temaslarını yalanladı ve anlaşmaya yakın olunduğu yönündeki haberleri reddetti.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşma çok yakın yeni iddiasına İran basınından yalanlama geldi. Yarı resmi Fars Haber Ajansı, ABD ile herhangi bir yeni yazılı mesaj alışverişinde bulunmadığını belirterek, iki tarafın düşmanlıkları sona erdirmek için tek sayfalık bir anlaşmaya yakın olduğu yönündeki haberleri yalanladı. Ajans, Axios ve Reuters'ın haberlerini uydurma olarak nitelendirerek, bunların sahadaki durumu yansıtmaktan ziyade, küresel piyasaları etkilemek ve petrol fiyatlarını düşürmek amacıyla tasarlandığını söyledi. Fars Haber Ajansı, isimsiz iki kaynağa atıfta bulunarak, İran'ın Pakistan aracılığıyla iletilen son ABD mesajına henüz yanıt vermediğini bildirdi. İran Öğrenci Haber Ajansı'na göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Tahran'ın ABD'nin teklifini hala incelediğini ve değerlendirmesini tamamladıktan sonra yanıt vereceğini söyledi. Geçen hafta İran, ABD'nin çatışmayı sona erdirme koşullarını özetleyen 9 maddelik planına karşılık olarak Pakistan aracılığıyla 14 maddelik bir karşı öneri gönderdi. Tahran daha sonra Washington'dan bir yanıt aldığını doğruladı. İran Parlamentosu'nun Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi Sözcüsü İbrahim Rezai, X adlı internet sitesinde Axios'un gerçeklikten ziyade ABD'nin istek listesini yayınladığını yazdı. İran'ın baskıyı kabul etmeyeceğini belirten Rezai, saldırıya uğraması veya kışkırtılması durumunda sert bir karşılık verileceği uyarısında bulundu. Öte yandan İran'ın Tesnim Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı'nda ard arda 3. gün boyunca yaygın GPS kesintileri yaşandığını ve bazı deniz takip verilerinin gemilerin karada hareket ediyormuş gibi göründüğünü bildirdi.
0: Körfez'de 10. haftasına giren savaş süreci küresel enerjinin şah damarı olarak anılan Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini durma noktasına getirdi. Savaş öncesi dönemde ayda ortalama 3000 geminin geçtiği boğazdan Nisan ayı boyunca sadece 191 gemi geçişi yapılabildi. Peki yaşanan bu tıkanıklık en çok kimleri etkiledi? Uzmanlar süreci nasıl değerlendiriyor? Bu soruların cevabı sıradaki haberimizde.
1: ABD ve Siyonist işgal rejiminin Şubat ayı sonunda İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve Tahran'ın misillemeleriyle süregelen savaş, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ticaretini felç etti. 10. haftasına giren savaş, petrol, doğalgaz ve gübre gibi kritik sevkiyatlarda büyük ölçekli aksamalara yol açtı. Savaş öncesinde Hürmüz Boğazı'ndan ayda ortalama 3000 gemi geçiş yapıyordu. Bu güzergahta dünya petrol ticaretinin 5'te 1'ini temsil eden günlük 15 milyon varillik bir sevkiyat yapılıyordu. Ancak Nisan ayı verileri bu devasa trafiğin bıçak gibi kesildiğini gösteriyor. Son bir ay boyunca boğazdan geçen gemi sayısı sadece 191'de kaldı. Uzmanlar yaşanan kesintiyi hızlı ve eşi benzeri görülmemiş olarak nitelendiriyor. Genel tabloya bakıldığında son iki ayda Hürmüz'deki gemi trafiği savaş öncesi ortalamanın yaklaşık %5'i seviyesinde kaldı. Bu durum özellikle Asya ülkelerinde rafine petrol ürünlerinde arz sıkıntısına yol açtı. Japonya ve Güney Kore, Suudi ve Orta Doğu ham petrolünün en büyük alıcılarıydı. Çin hariç Asya'nın geri kalanına bakıldığında ithalat açısından ciddi bir etki ve kayıp görülüyor. Uzmanlar eğer bu durum uzarsa hiçbir yerden ikame edilemeyecek varil kayıplarının yaşanacağını vurguluyor. Yaşanan büyük aksamaya rağmen kısıtlı sayıda gemi boğaz üzerinden Basra Körfezi'ne giriş çıkış yapmaya devam ediyor. Ancak uzmanlar bölgeye giren gemi sayısının çıkanlardan çok daha az olduğuna dikkat çekiyor. Bu durum taşımacılık şirketlerinin riskleri azaltmak adına bölgeden tamamen kaçındığını ve rotalarını başka yöne kaydırdığını gösteriyor. Hürmüz Boğazı en dar noktasında yaklaşık 39 kilometre genişliğe sahip. Bu coğrafi özellik İran'ın bölgedeki deniz trafiği üzerinde etkisini artırmasına ve geniş bir alanı kontrol etmeden gemi geçişlerini kontrol edebilmesine imkan tanıyor. Devrim muhafızları gemileri İran karasularına ve Lark Adası yakınlarına yönlendiren alternatif geçiş rotaları içeren bir haritada yayımlamıştı. Aynı haritada Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün ana rotasının bulunduğu alansa tehlikeli bölge ilan edilmişti.
0: İran'ın savaş sürecinde bölgedeki ABD üslerine düzenlediği operasyonların daha önce açıklanandan daha büyük hasara yol açtığı belirtiliyor. Washington Post uydu fotoğraflarını analiz ederek ABD üslerindeki 228 yapı ve ekipmanda hasar oluştuğunu yazdı.
1: İran, savaşta ABD'nin Orta Doğu'daki üslerinde hangarlar, barakalar, yakıt depoları, radarlar, telekomünikasyon ve hava savunma sistemlerini vurdu. Washington Post gazetesine göre vurulan yapı ve ekipmanların sayısı 228'i buluyor. Gazete bu verileri uydu fotoğraflarını inceleyerek elde etti. Amerikan üslerinde oluşan hasarın Amerikan hükümetinin açıkladığından veya daha önce basına yansıyanlardan daha fazla olduğu belirtildi. Uydu fotoğraflarına göre bölgedeki ABD üslerinin yarısında barakalar, hangarlar ve depolar hasar gördü. Uzmanlar İran'ın ABD ordusuna ağır kayıp verdirmek için askerlerin barındığı binaları hedef aldığını söyledi. İran'ın bu amaçla yakıt depoları ve altyapının yanı sıra üslerdeki yemekhane, jimnastik salonu ve barakaları vurduğu belirtildi. Operasyonlarda en fazla hasar alansa Bahreyn ve Kuveyt'teki üsler oldu. Washington Post, bu üslerin İran topraklarına saldırı için kullanıldığından Tahran tarafından yoğun olarak vurulduğunu yazdı. Uzmanlar ABD üslerinde bu kadar hasar oluşmasını birkaç faktöre bağladı. En önemli nedenin İran ordusunun tahmin edilenden daha dayanıklı çıkması oldu. Gazeteye konuşan bir uzman, ciddi bir hasara yol açmadan İran'ın füze ve drone gücünün yok edileceği yanılgısına düşüldüğünü söyledi. ABD ordusunun modern drone teknolojisine hazırlıklı olmadığı da anlaşıldı. Washington Post, bir yandan da askerler çekildiği için bu üslerin korunmasının hayati önem taşımaktan çıktığını yazdı. Amerikalı yetkililer, üslere artık eskisi kadar çok askerin sevk edilmeyebileceğini söyledi. Ancak bu konuda henüz nihai karar verilmedi. Amerikalı bir yetkili, Bahreyn'deki deniz destek faaliyetleri üssündeki hasarın çok büyük olduğunu ve buradaki karargahın Florida'daki hava kuvvetleri üssüne taşındığını söyledi.
0: Öte yandan savaşın büyüğü dijital dünyada yaşanıyor. Siyonist işgal rejimi dijital platformlar üzerinden organize propaganda faaliyetlerini yürütüyor. Sanal medyayı adeta yeni nesil bir savaş alanı haline getirdiler. On binlerce kişiden oluştuğu öne sürülen ekiplerle küresel kamuoyunu yönlendirmeye çalışıyorlar. Bu tür faaliyetleri denetleyecek uluslararası mekanizmalar ise yetersiz kalıyor.
1: Devletlerin dijital platformlar üzerinden yürüttüğü iletişim faaliyetleri, küresel kamuoyunun yönlendirilmesi açısından önemli bir unsur oldu. Siyonist işgal rejiminin sanal medya ve dijital iletişim araçları üzerinden propaganda faaliyetleri yürütmesi bu gerçekliği bir kez daha tartışılır kıldı. Uzmanlar, dijital alanda yeni bir savaş konseptinin ortaya çıktığını belirtiyor. Siyonist rejimin propaganda faaliyetlerinin arka planında dijital platformlar yer alıyor ve platformlarda binlerce hesap kullanılıyor. Peki Siyonizm neden bu mecraları kullanma ihtiyacı hissediyor? Gazze soykırımı, Lübnan ve İran'a yönelik saldırılar konusunda dünya kamuoyu Siyonistleri suçluyor. Bu durumu kendi lehlerine çevirmek için dijital mecralar önem kazanıyor. Dijital propaganda faaliyetlerinin sınırlarını değerlendiren uzmanlar, mevcut uluslararası sistemin yetersizliğine dikkat çekiyor. Dijital platformların kamuoyu üzerindeki etkisine de değinen uzmanlar, bir takım algılar ve yine bir takım manipülasyon, propaganda ve dezenformasyonla beraber kamuoyunun yönlendirildiğini ifade ediyor. Binlerce sanal medya karakterinin bir orduya dönüştürüldüğünü ifade eden iletişim uzmanları, Siyonist rejimin bu güçle bütün dünya kamuoyunu yönlendirmeye çalışıyor. Söz konusu dijital mecraların merkezi olarak Amerika'da olması da bu noktada soykırımcıların elini güçlendiren bir argümana dönüşüyor.

0: Avrupa Birliği üyelerinin çoğu soykırıma ortak. Üyelerin çoğunun Gazze'de soykırım sürerken Siyonist işgal rejimine silah ihracatını sürdürdüğü ortaya çıktı. Bu bilinen bir gerçekti elbette. Soykırımcı Siyonistlere en fazla silah ihracatı yapan ülkeler ise Fransa, Almanya ve Yunanistan oldu.
1: Avrupa Birliği üyelerinin çoğunun Gazze'deki soykırıma tepkisiz kalmasını bir tarafa bırakın, insanlık havarisi kisvesine bürünen bebek katilleri, Siyonist işgalcilere verdikleri silahlarla soykırıma ortaklık etmeyi sürdürüyorlar. Üye ülkelerin dış ülkelere silah ihracatına yönelik son verilerini paylaşan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi'ne göre, Avrupa Birliği ülkelerinin 17'si 2024 yılında soykırımcı Siyonistlere silah ihracat lisansı vermeye devam etti. Netanyahu hakkında savaş suçları kapsamında tutuklama kararı çıkarıldığı dönemde Avrupa Birliği üyeleri Fransa, Almanya ve Yunanistan soykırımcı Siyonistlere silah ihracatında başı çekti. Fransa 2024'te soykırımcı Siyonistlere yaklaşık 368 milyon euroluk silah ihracat lisansı vererek Avrupa Birliği ülkeleri arasında ilk sırayı aldı. Fransa'yı 164 milyon euro ile Almanya ve 115 milyon euro ile Yunanistan izledi. Romanya, Çekya, Macaristan, Letonya, Hırvatistan, Polonya, Litvanya, Avusturya, Bulgaristan, Hollanda, Lüksemburg, Estonya ve Güney Kıbrıs'ta yine bebek ve çocuk katillerine silah verdi. Böylece Avrupa Birliği ülkeleri soykırımcılara yaklaşık 820 milyon euroluk silah ve askeri ürün ihracatına lisans verdi. Fransa'nın verdiği lisansların büyük bölümünü askeri yazılım ve parça sistemleri oluştururken, yaklaşık 120 milyon euroluk mühimmat ve 18 milyon euroluk bomba, füze ve patlayıcı sistem lisansı da dikkati çekti. Almanya'nın lisanslarında 48 milyon euroluk zırhlı araç, 37 milyon euroluk mühimmat ve 13 milyon euro

0: Euro'luk patlayıcı kategorileri öne çıktı. Yunanistan yaklaşık 114 milyon euroluk görüntüleme ve karşı tedbir ekipmanı, Romanya 43 milyon euroluk patlayıcı ihracatı için lisans verdi.
1: Kuzey Kore'den ABD ve müttefiklerini kaygılandıran bir açıklama geldi. Kuzey Kore nükleer silahlardan vazgeçmeyeceğini ve nükleer silahların yayılmasını önlenmesi anlaşmasına bağlı olmadığını açıkladı. Ülkenin nükleer güç statüsünün anayasal güvenceye alındığını vurgulayan Pyongyang yönetimi, ABD ve müttefiklerini Kuzey Kore'nin
2: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
3: Çağrı efendim.
2: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
3: Çağrı efendim.
2: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
3: Çağrı efendim.
2: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
3: Çağrı efendim. Gönüllere akan ses.

Birçok Müslümandan şunu işitmişsinizdir. Neydi o günler? Biz eskiden neydik? Bir namaz kılardım, öyle bir lezzet alırdım, öyle bir lezzet alırdım ki sorma. Elime kitabı aldığım zaman bitirmeden uyumazdım. O kitap o gece bitecek, bitiriyordum. Televizyonun olduğu odaya adım atmıyordum. O kadar haramlardan kaçıyordum. O kadar ben Allah'ın emirlerine sarılmaya çalışıyordum. Nerede bir sohbet, bir ders varsa iple çekiyordum ki saati gelsin, koşa koşa gideyim. Ben oradan istifade edeyim. Kiminle karşılaşsam hemen başlıyordum, namaza başlaması için konuşuyordum, davet ediyordum. Kiminle karşılaşsam işte sohbete gelsin diye ona İslam'ı anlatmaya başlıyordum. Hey gidi günler hey, şimdi öyle mi? Deyip sebeplerini sıralamaya başlıyor. İş, güç yoğunluğu, çoluk çocuğa karıştı, geçim derdi, artık bizden geçti. Şu ayeti onlara, ya da o düşüncedeki, o duygudaki herkesin yeniden okuması lazım. Ey iman edenler, iman edin. Bak o ilk zamanlarda o samimiyeti, o gayreti lütfeden ya da kapı açan şey iman daha. Biz imanı o kadar sevdik, o kadar bizim nazarımızda kıymetli oldu ki bizim namazlarımız lezzetliydi. Biz sohbet gününü, saatini işte dört gözle bekliyorduk. Biz kitap bitirip yeniden bir kitaba başlıyorduk. Biz karşılaştığımız insanlara hep İslam'ı anlatmaya çalışıyorduk. İstiyorduk ki insanlar cehaletten kurtulsun, Allah'a da tanışsınlar, secdeyle tanışsınlar. Onun için uğraşıyorduk. Ve sonra sanki emekli olmuş gibi yılgın, yorgun, bitkin, vazgeçmiş insanlara döndük. Ha bu ayet diyor ki iman edin. İmanın kendisi yorulmaz arkadaş. İmanın kendisi sahibini yılgın yapmaz. Bu başka bir şey. Nazarımızda iman yavaş yavaş kıymetsizleşmeye başladı, eskimeye başladı, eksilmeye başladı. Biz bunu önemsemedik, ehemmiyet vermedik. Başka şeyler daha kıymetli olmaya başladı. Biz başka şeyleri daha öne geçirmeye başladık derken yavaş yavaş bu hale geldik. Allah'a sığınıyoruz.

Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. En güzel örnek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Gelişi güzel abdest almayın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarıyla bir yolculuğa çıkmıştı. Bir ara arkadaşlarının gerisinde kalmıştı. Arkadaşlarına yetiştiğinde baktı ki arkadaşları namaz için abdest alıyorlar. Namaz vakti daralmıştı. O yüzden arkadaşları acele bir şekilde abdest alıyor, ayaklarını adeta mesheder gibi gelişi güzel yıkıyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu görünce çok kızdı ve yüksek bir ses ile 3 defa şöyle dedi. ''Vay o topukların cehennemden çekeceğine!'' Peygamberimiz güzelce abdest alınması gerektiğini, gelişi güzel abdest almanın iyi bir hareket olmadığını anlatmak istemişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. ''Muhakkak ki kıyamet günü ümmetim abdest izlerinden dolayı el, yüz ve ayaklarından nurlar parlayarak çağrılır. Sizden kim nurunu çoğaltabilirse çoğaltsın.'' Her kim benim aldığım abdest gibi sünnet üzere abdest alır ve sonra mümkün olduğu kadar gönül huzuru ile 2 rekat namaz kılarsa geçmiş günahı bağışlanır. Sizden biriniz tuvalete gittiğinde sağ eliyle tenasül uzvunu tutmasın ve sağ eliyle taharet almasın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821.
6: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
7: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
8: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
0: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
9: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
10: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Diclekent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
11: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
12: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
11: Telefon 0412 236 36 0 0543 158 3134.
13: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
14: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermektedir.

0: vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali. Hal kavşağında. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
1: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
2: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
3: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Çağrı FM.
6: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
5: Çağrı FM.
6: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
5: Çağrı FM.
6: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
5: Çağrı FM.
6: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
5: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

annem. Göz bebeğindim annem. Artık değil ki yoksun yanımda, yoksun yanımda.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Değerli dostlar, Bilal Güler'den Annem eserini dinledik ve devam ediyoruz. Kardeşlerimiz yoğun bir şekilde mesaj göndermeye başladılar. İnşallah programımız boyunca hepsine yer vermeye çalışacağız. Mümkün olduğunca istenen eserleri de yayına vermeye çalışacağız. Esselamu Aleyküm, ben Alanya'dan Ömer Ekinci. Ve Aleyküm Selam Ömer kardeşim. Şu anki Diyarbakır cezaevinde olan dedem Namih, dedem Hamza, amcam Cemal, dayım Şaban'a ve Çağrı Efem ailesine Alanya'dan selamlarımı iletiyorum. Rabbim inşallah onlara ve tüm İslam alemine hayırlı kapılar açıp ailelerine kavuşmayı nasip eder. Şehit Resul eserini ilk önce Çağrı Efem, sonra İtadül Ulema'da görev yapan babam Celal Ekinci'ye, Bismillah Nuriye Ekinci'ye, şanlı ailesine ve tüm İslam alemine, dedem Lami Çağrı Efem camiasına çok çok selamı var. Dedem Lami, dedem Hamza, amcam Cemal, dayım Şaban'ın ellerinden öpüyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Maşallah Ömer kardeşimiz bütün aileye selam göndermiş. Bizler de buradan kendisinin şahsında ailesine, büyüklerine hürmetlerimizi iletiyoruz efendim. Ki bu aslında şunun da göstergesi değerli dostlar. Ömer kardeşimiz Alanya'dan bizlere ulaşmış. Yani radyo aracılığıyla, Kervan FM ve 10 Kardeş radyo aracılığıyla İstek Saati programı üzerinden eş, dost, akrabalara selam göndermeye vesile olmuş aslında. Böylesine de kıymetli bir çalışmanın içerisindeyiz. Efendim, bugün Filistin ve Gazze üzerine konuşacağız dedik. Bir diğer konumuz anne baba aile olacak dedik. Ki bu minvalde ilk eserimiz anne üzerine oldu. Evet, hayat bazen koştururken en kıymetlilerimizi ihmal etmemize sebep olabiliyor. Çünkü yoğun bir tempoda yaşıyoruz. Özellikle tabiri caizse ahir zaman olması hasebiyle. Halbuki şöyle bir durup düşünmek lazım aslında. Bir annenin duasını, bir babanın hayır duasını alabilmek belki de dünyadaki en büyük bereketlerden birisidir. Bundan mahrum olmamalıyız, kalmamalıyız. Efendim gelin bugün bir gönül alın, bir teşekkür edin, bir dua isteyin. Büyüklerimize hürmet edelim efendim. Çünkü aile, çünkü anne baba aslında Rabbimizin bize verdiği en büyük emanetlerden biridir. Bunu bir kez daha hatırlamış olalım ve bu minvalde hayatımızı onlara hürmetten eksik etmeyerek devam ettirelim efendim. Efendim Ömer kardeşimiz Alanya'dan bizlere ulaşmıştı. Şehit Recep eserini istemiştir. Repertuarımızda bulamadık ama kardeşimiz Şehit Ramazan eserini kabul görürse seviniriz. İnşallah sırada Şehit Recep eserini yayına vereceğiz. Ardından sizlerleyiz.

Değerli dostlar, Şehit Ramazan eserini dinledik ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. 0552 334 93 70 WhatsApp iletişim bilgileri üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Efendim, 10 Kardeş Radyo olarak yayınımızı gerçekleştiriyoruz ve gelen mesajlarla devam edeceğiz. Mehmet Şükrü Benzin, Kayseri'den bizlere ulaşmış. Allah'ım, parçalanmış kalplerimizi vahdet pınarında birleştir. İslam aleminin üzerindeki bu mahzun ve dağınık bulutları dağıt. Bizleri birbirine kenetlenmiş tek bir yürek gibi çarpan sarsılmaz bir kale ile, mazlumun feryadına sağır kalan, masumun gözyaşıyla beslenen, zalimlerin ise topluluklarını darmadağın eyle. Kurdukları karanlık düzenleri ellerinde parçala, onları birbirine düşür ve haksız güçlerini kendi içlerinde tüket. Amin, amin, amin demiş kardeşimiz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Böylesine anlamlı ve kıymetli bir duayı okumamıza, amin dememize vesile olduğu için. Evet, bir başka mesajla devam ediyoruz. Esselamu aleyküm, ben Diyarbakır'dan Cihan. Ve aleyküm selam efendim. Diyarbakır'a sevgilerimizi, muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Sizden Nurullah Kuray'dan Messoz'da parçasını istiyorum. Ümmeti Muhammed'e gelsin demiş. Teşekkürler efendim.

Evet, hemen bir mesaj daha paylaşalım. Esselamu aleyküm, Mustafa Kışlar Gaziantep'ten ulaşmış, selamlarını iletmiş. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu diyoruz efendim. Yoldayım ve sizi dinliyorum. Harika bir program. Biz de sessiz kalmayalım demiş. Evet, teşekkür ediyoruz. Özellikle sessiz kalan dinleyicilere ithafen bir mesaj olmuş. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa abimize. Sıradaki eseri kendisine ve ailesine armağan ediyoruz efendim.

Efendim, Gazze'yi unutmuyoruz dedik. Konu başlıklarımızdan biri Gazze. En baş başlığımız aslında. Bugün sadece bir şehir değil, sabrın ve direnişin adıdır Gazze. Dualarımızda Filistinli kardeşlerimizi unutmayalım. Mazlumun yanında olmak sadece sözle değil, yürekle olur aslında. Dua ile olur, bilinçle olur. O yüzden Gazze'yi unutmuyoruz. Gazze'yi yüreğimize, dilimize ve hayatımıza nakış nakış işleyelim efendim. Ve efendim sıradaki esere geçiyoruz. Nurullah Kuray'dan gelecek Messozda eseri, akabinde sizlerleyiz.

0: Nurullah Kuray Mesoz'da dedi, devam ediyoruz. Diyarbakır'dan bizlere ulaşan Ümmü Mus'ab, "Esselamu Aleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum" demiş. "Murat Yaman'dan Bir Tekbir eserini çalmanızı istiyorum. Esaret altında olan kıymetli eşim, can yoldaşım Mehmet İslam ve tüm esaret altında olan Müslüman kardeşlerime, Gazze ve Filistin halkına, evlatlarım Ömer Taha, Ayşe, Muhammed, Mus'ab, Hifanur. Allah Azze ve Celle sizden razı olsun, hayırlara vesile olduğunuz için yolunuz sırat-ı müstakim yolu olsun. Hakkınızı helal edin, Allah'a emanet olun, selam ve dua ile" demiş, "dua beklerim" demiş. Çok teşekkür ediyoruz kardeşimize ve bu vesileyle aslında Müslümanların birbirine dua etmesini de hatırlatmış olalım. Allah-u Teala bizi bir başkasına, ümmete dua eden kullarından eylesin.
1: Çok özledik şefkatini, özledik yüce sevdiğini, özledik ya.
0: Özledik ya Resulallah diyoruz hakikaten yaşadığımız zaman dilimi içerisinde, ne de çok ihtiyacımız var Allah Resulüne.

Değerli dostlar, 0552 334 93 70 WhatsApp numarası üzerinden mesajlarınızı bekliyoruz ve sıradaki eserimize geçeceğiz efendim. Murat Yaman'dan dinleyeceğiz. Bir tek bir diyecek inşallah. Sarılmışız uğru, işlenir her yerde zulüm, her yerde katli onu ölüm. Eserden sonra inşallah tekrar sizlerle olacağız.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Değerli dostlar, bir tekbir dedi Murat Yaman. Devam ediyoruz. 0552 334 93 70 WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz efendim. Esselamu Aleyküm, Gaziantep'ten Mehmet Bulut, hayırlı yayınlar inşallah demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Altıntop'tan Maşallah Sad Maşallah eserini tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Siz değerli Kervan FM'e selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olunuz. Gazze'ye selam, direnişe devam demiş. Ve kardeşimizin bir paylaşımı var. Hemen onu da aktaralım. Şüphesiz Allah ve melekleri Nebi'ye salat ediyorlar. Ey iman edenler, siz de ona salat edin ve ona gönülden teslim olun. Müfessirler bu ayetin açıklamasını yaparken buradaki salat kelimesinin Allah-u Teala hakkında kullanıldığında rahmet ve şefkat, melekler hakkında kullanıldığında ise istiğfar ve dua anlamlarında olduğunu söylüyorlar. Çünkü Allah-u Teala'nın bir başka kimseye dua etmesi söz konusu olamaz. Müminler olarak Resulullah'a dua etmemiz bir hüküm olarak farz, sünnet ya da müstehap oluşunun ötesinde bir müminle peygamberi arasında var olan bağın sağlam tutulmasına matuf bir ameliyedir. O sebepledir ki müminler olarak namaza çağrıldığımızda, ezan duasında, namazlarımızda, bütün dualarımızın ve hatta hitaplarımızın baş tarafında ve ismi her anıldığında Resulullah'a salat ve selam okuruz.

Mehmet Bulut kardeşimize teşekkür ediyoruz. Paylaşımından dolayı istifade ettik. Allah razı olsun. Efendim ne demişti Üstad Nuri Pakdil? Eğer bir gün hepimiz, ama hepimiz kökten tabandan esaslı bir biçimde bir kez öfkelensek bu iş bitecek. Kime dair? Siyonist ve emperyalistlere dair. Mazlum Filistin halkının, Gazze halkının, dünya mazlumlarının ezilişine dair. Yani aslında bir gün hepimiz, ama hepimiz kökten tabandan esaslı bir biçimde sadece bir kez, çok değil bir kez öfkelensek inanın bu iş bitecek. Ve hamdolsun aslında iyi gidiyoruz. Özellikle boykot anlamında birçok firmanın, Siyonizmi destekleyen birçok firmanın gerek Türkiye'de gerek dünyanın birçok noktasında iflas etmeye yakın, zarar eşiğinde olduğu gelen haberler arasında duyuyoruz, görüyoruz ve bu etkili olduğuna dair güzel bir haber. Bu anlamda devam edelim, unutmayalım, unutturmayalım efendim. Bakın, unutmayalım ve unutturmayalım. Yani bizde tek kalmasın. Çevremize de hatırlatalım, gündemde tutalım efendim. Konuşalım, dile getirelim, boykotu dile getirelim. Emperyalizme karşı, Siyonizme karşı mücadelemizin bu anlamda hakkıyla verelim. Ve hareketli güzel bir eser gelecek efendim. Mustafa Altıntop'tan dinleyeceğiz. Maşallah, Sad maşallah diyecek. Akabinde sizlerleyiz.

Efendim maşallah sadı maşallah dedi Mustafa Altıntop. Devam ediyoruz. Gaziantep stüdyolarından hitap ediyoruz sizlere. Çahre FM, Vuslat FM, Radyo Urfa, Bingöl FM, Aksa FM, Cemre FM, Serhat FM, Botan FM ve Davet FM dinleyicileriyle birlikte istek saatimizi gerçekleştiriyoruz. Hamdolsun yoğun bir katılım var. Kardeşlerimizin mesajları aktarmaya çalışacağız. Hepsini inşallah yayına vermeye çalışacağız.

ve gelen mesajlarla devam ediyoruz efendim. Hemen şöyle mesaj kutumuza bakıyoruz. Adana'dan bir kardeşimiz bizlere ulaşmış. Esselamu aleyküm, hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah demiş. Ve aleyküm selam diyoruz efendim. Hamdolsun iyiyiz. Sizler de iyisiniz diyelim. Yusuf Can'dan Zor Yüreğim eseri ricamdır. Eser size Yusufi Medrese'de bulunan azizlerimize İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Ökkeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Abdullah Zengin Abi, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat, Adem hocama, Nurullah hocama, Vusat Efem ailelerine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak çocuklarım Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzettin Baykal demiş. Teşekkür ediyoruz İzzettin kardeşimize. Evet, sayabildiği kadar bütün çevresini saymış maşallah. Sayamadıklarına da bizler bu vesileyle sıradaki eseri armağan etmiş olalım efendim. Ve tabii ki sıradaki eser İzzet kardeşimizin istemiş olduğu eser olacak. Yusuf Can'dan Zor Yüreğim eseri olacak inşallah. Efendim, anne baba her zaman kıymetli ifade ettik. Hakikaten onlar bizim için en hayırlısı neyse onun üzerine durup düşünüp ve bu noktada bize destek olurlar. Ki bir evlat 60 yaşına da gelse babasının gözünde hala evlattır. Hala üzerinde durulması gereken bir can parçasıdır. Ve sıradaki eserimize geçeceğiz inşallah. Yusuf Can'dan dinleyeceğiz. Zor Yüreğim diyecek efendim. Ardından sizlerleyiz.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Yusuf Can "Zor yüreğim" dedi, "insan kalmak zor" diye seslendirdi. Efendim, hakikaten mühim bir konudur. İnsanların maalesef dünyevileştiği, yaşadığımız zamanda menfaatlerin ön plana çıktığı bir zaman diliminde insan kalmak zor. Ama ümit varız. Allah'ın izniyle insanlık tekrar özüne dönecektir. Hakikati yaşayan insanların sayısı artacaktır. Mazlumlar, haklı olanlar veya hakikatin yanında olanlar tekrar dünyada adaletin tesisine vesile olacaklardır inşallah. Esselamu aleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Diyarbakır'dan bir dinleyiciniz. Sizden Filistin'in herhangi bir eserini istiyorum demiş. Eseri aileme, Gazze halkına, Kassam mücahitlerine, dava kardeşlerime, sizlere ve Çağrı FM çalışanlarına gelsin. Selam ve dua ile demiş. Şehit rehber der ki, sakın bu davanın insanların omuzlarında taşındığını sanmayın. İnsanlar gelip geçicidir. Davanın sahibi Allah-u Teala'dır. Ve onu sürdürecek olan da O'dur. Teşekkür ediyoruz efendim. Diyarbakır'a selamlar.

Evet efendim, Filistin meselesi ve aile, anne baba üzerine konuşacağız dedik. Bunlar hakkında paylaşımlarda bulunacağız inşallah. Ve tabii sizden de bu anlamda, bu minvalde paylaşımlar bekliyoruz. Bir ev sevgiyle yuva olur. Aile ise merhametle güçlenir. Kırgınlıkları değil, gönül almayı büyütelim efendim. Sabır ile şükür ikrarın olmalı. Yolun yansa sabır. Efendim, anne babanın kıymeti çoğu zaman yanımızdayken tam anlaşılmaz. Oysa onların duası hayat yolculuğumuzdaki en büyük manevi destektir. Bugün sevdiklerimize, anne babamıza vakit ayıralım ki kıymetini bilelim. Ve Gazze ile ilgili de şöyle güzel bir paylaşımı da aktardıktan sonra inşallah sıradaki eserimize geçeceğiz. Bir çocuğun gözyaşı, bir annenin duası, bir ümmetin sorumluluğudur. Gazze için kalbimiz, dilimiz ve dualarımız bir olsun diyoruz efendim. Hakikaten Gazze her an, her saniye, her vakit dilimizde, kalbimizde ve gündemimizde olması gereken bir meseledir. Ki Gazze özelinde aslında dünya mazlumlarını dile getirmeye çalışıyoruz. Aşkı bulmak için yolum, aşılmayan sur olmalı. Evet, Diyarbakır'da ulaşan kardeşimizin mesajını okumuştuk. Filistin'le alakalı bir eser belirtmişti. Eseri bize bırakmıştı. Biz de bu anlamda Selami'den dinleyeceğiz inşallah. Selami Güneş, Filistinli mazlum diyecek. Eserden sonra inşallah tekrar sizlerle olacağız.

bahara hasret büyürsün. Açsız ekmeksiz uyursun. Doğmadan yetim olursun. Yüreği yanmış mazlumun. Irak, Suriye, Mali'de, Çeçen, Afgan, Somali'de, tüm İslam coğrafyasında yüreği yanmış mazlumun. Yüreği yanmış mazlumun. Yüreği yanmış mazlumun.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Bir kez daha Gazze'yi hatırlamamıza vesile olan güzel bir eser dinledik. Filistinli mazlum dedi Selami Güneş. Devam ediyoruz efendim. Esselamu Aleyküm, ben Ümmü Huzeyfe. Diyarbakır T3 kapalı cezaevinde bulunan ciğerim kardeşim Deniz Yıldırım'a Hasret Kafesi ezgisini armağan ediyorum. Hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlı olabilir. Hoşlandığınız bir şey de sizin için kötü olabilir. Bakara Suresi. Değerli dostlar, 0552 334 93 70 WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı bekliyoruz. Mümkün olduğunca bütün eserleri yayına vermeye çalışacağız inşallah. Ve sırada güzel bir eser var efendim. Hasret Kafesini dinleyeceğiz. Taha'dan geliyor Hasret Kafesi.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Şehitler Kervanı, Anlatacağım Var Yavrum Gel Hele eserini dinledik ve devam ediyoruz. Esselamu Aleyküm, ben Adana'dan İzzet. Men Mestu Cananım eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, İzzettin Baykal, Serdar Özdemir, Mustafa Yıldırım, Mustafa Gülmez, Mehmet Cengiz, Muhammed Altunkaynak, İrfan Sincar, Celal Özdemir'e, Hikmet Şahin ve ortak yayında olan bütün kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah'a emanet olun demiş. Çok teşekkür ediyoruz kardeşimize.

Ve bir başka kardeşimiz Bingöl'den bizlere ulaşmışlar. Esselamu Aleyküm, ben Bingöl'den Beytullah. Sedat Uçan'dan Subhanallah ilahisini istiyorum. Bingöl halkına size gelsin, kalın selametle demiş. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bingöl'e selamlar olsun.

Efendim, Gazze'de yükselen her dua aslında ümmetin ortak vicdanına sesleniyor. Kardeşlik sınırlarla değil, yürekte kurulur. Bugün Filistinli kardeşlerimizi dualarımızda unutmayalım. Rabbim mazlumların yardımcısı olsun.

Ben Mesli Canerem dedi efendim. Devam ediyoruz mesajlarımızla inşallah. Yoğun bir mesaj olduğunu belirttik. O yüzden kardeşlerimizin eserlerine yer vermeye çalışacağız. Selamun aleyküm, ben Adana'dan Muhammed Yahya Özbay. Eşref Ziya'dan sonsuzluğa özlem ilahisini istiyorum. Tüm radyomuz ailesine armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Ve bir diğer mesajımızla devam ediyoruz. Esselamu aleyküm. Diyarbakır'a bizi ziyarete gelen dedemi İstanbul'a yolculayacağız. Onun için Osman Gündüz'den Sevdamızsın Mescid-i Aksa eseri ricamızdır demiş. Efendim, yolu açık olsun, kazasız belasız diyoruz. Şu an yollarda olan tüm kardeşlerimize de hem dikkatli olmaları hem de kazasız belasız bir yolculuk temennisine bulunuyoruz efendim. Ve kardeşimizin bir paylaşımı vardı, onu da hemen aktaralım. Büyükler başımızın tacıdır. Hayat yolunda bize ahlaki mirasçılardır. Biz onları çok seviyoruz. Rabbim de onları çokça sevsin. İslam ahlakını bize de aktarmaları sebebiyle bugün bizler dava erleri olma hayalinde ve gayretindeyiz. İslam davasına bedeni ve ruhuyla feda olmuş yiğitler yolunda olmayı da burada şehadete varmayı da bizlere nasip eylesin. Selam ve dua ile Dilruba Akdeniz demiş kardeşimiz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Diyarbakır'a selamlar.

Efendim hiç vakit kaybetmeden sıradaki eserimize geçeceğiz. Sedat Uçan'dan Gelecek, hemen ardından tekrar sizlerleyiz.

Sedat Uçan'dan hareketli güzel bir eser dinledik. Devam ediyoruz efendim. 0552 334 9370 WhatsApp hattından mesajlarınızı bekliyoruz. Esselamu Aleyküm, hayırlı yayınlar. Urfa'dan Abdullah. Ve Aleyküm Selam kardeşim. Urfa'ya selamlar olsun diyoruz efendim. Grup Ümmet'ten Elhamdülillahi Latif eseri başta size Kervan FM'e, Radyo Urfa'ya, bütün kardeş radyolara, dinleyicilerine, Şanlıurfa'dan Mehmet Demir abiye, Şeyh Muhammed'e, Ahmet Küçük Aslan'a, Adana'dan İzzettin abiye, Alaaddin abiye, Bingöl'den Nihat abiye gelsin. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun, selametle kalın demiş Şanlıurfa'dan Abdullah kardeşimiz. Evet, Abdullah kardeşimiz bir mesajıyla birçok noktaya selamlarını iletmiş. Programımızın girişinde de ifade etmiştik. İstek saati aslında kardeşlerimizin birbirlerine selam ve muhabbetlerini ilettikleri bir program vesilesidir. Ve bir mesajımızı daha okuyalım. Esselamu Aleyküm, ben Mardin Kızıltepe'den sizden Müslüman Bune Cemaat eserini istiyorum. İslam davası için çabalayan tüm Müslüman kardeşlerime armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz kardeşimize ve Mardin'e de selamlar olsun efendim.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Sonsuzluğa özlem dedi Eşref Ziya efendim. Artık son demlerimizdeyiz istek saatimizin ve inşallah kardeşlerimizden gelen mesajları da okuyarak toparlayarak son bir eserle programımızı nihayete erdireceğiz. Esselamu Aleyküm Malatya'dan Şehit Birden Evliya-i Peygamber eserini istiyorum. Eser radyo başından dinleyenlere ve siz değerli kardeş radyo çalışanlarına gelsin ve Yusufi Medrese'de bulunan abiler ve ailelerine gelsin. Sahabenin baş koyduğu davaya bir taş koyamıyoruz ama aynı cennete talibiz. Mehmet Emin Yıldırım'ın sözünü paylaşmış kardeşimiz bizimle. Malatya selamlar olsun diyoruz efendim ve devam ediyoruz. Evet, Batman'dan bizlere ulaşan bir kardeşimiz var. Hemen paylaşımını okuyalım. Selam olsun sabrın en dik duruşuna, Gazze'de taş atan o çocuk bakışına, zulmün karanlığını yırtan iman ışığına, Kudüs'ü canından aziz bilenlere selam olsun. Selam olsun tekerlekli sandalyesinde bir dev heybetiyle duran şeyhe, selam olsun son nefesinde asasını zulmün yüzüne çarpan yiğide, selam olsun yüzü maskeli ama davası güneş gibi aşikar erlere, ölümü öldüren, şehadeti düğün bilenlere selam olsun. Siyonist surlarını sarsan o Allahu Ekber sesine, zalimin uykusunu bölen Filistinli ananın nefesine, Kızıldeniz'i zalime dar eden o çelik iradeye, Mescid-i Aksa'da hücre rüküya varanlara selam olsun. Selam olsun adı göklerde yazılı meçhul kahramanlara, selam olsun kanıyla Kudüs toprağını mayalanlara, selam olsun tek bir ümmet sancağını burca dikenlere, selam olsun o şanlı zaferi minarelerinde haykıracak olanlara demiş kardeşimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen kendisini de tanıyalım. Esselamu Aleyküm demiş. Hayırlı yayınlar dilerim. Ben Hasan Damar. Batman'dan sıradaki eser Şehitler Kervanı'ndan Ah Anne Kızıl Kanlara Boyanırsam eserini çalarsanız. Bu eser başta sizlere ve dinleyenlere hasaten Kudüs şehitlerine gelsin. Allah'a emanet olun demiş. Çok teşekkür ediyoruz kardeşimize bu güzel paylaşımından dolayı. Ve son olarak şöyle mesajlarımızı toparlayarak inşallah programımızı nihayete erdireceğiz. Esselamu Aleyküm, ben Diyarbakır'dan Zeynep Gizli, Şehitler Kervanı 9'dan Şehit Ali Haydar eserini istiyorum. Dua eder, dua beklerim demiş efendim. Diyarbakır'a selamlar. Evet, son bir mesajımız var, onu da aktaralım. Esselamu Aleyküm, ben Gaziantep'ten Berber Mustafa, Mevlan Kurtiş'ten Aşkın Sardı parçasını istiyorum. Mustafa Fıstık, Ökkeş Korkmaz, tüm Kervan FM dinleyicilerine gelsin. Selam ve dua ile demiş kardeşimize teşekkür ediyoruz. Evet, son olarak şöyle mesajlarımızı kontrol edelim efendim. Tamamdır, bütün mesajları okumuş olduk. Bu vesileyle gerek mesaj göndererek gerek sessiz dinleyici olmayı tercih eden tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz efendim. Kervan FM stüdyolarından Gaziantep'ten sizlere seslendik, hitap ettik efendim. Bugün istek saatinde Kervan FM'den 10 kardeş radyo olarak yayınımızı gerçekleştirdik. Hamdolsun verimli, güzel bir program oldu. Ve son eserimiz efendim, Şehitler Kervanı'ndan gelecek Ah Anne diyecek efendim. Bu vesileyle sürçülisan ettiysek affola, sizleri alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: sana boyanırsam, secde secde toprağa uzanırsam, soğuk toprağı kanla tutuştursam, geride kalmaz o gün gözlerim anı.
1: İstek saati sona erdi. İstek saati sona erdi.
2: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
3: Çağrı FM.
2: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
3: Çağrı FM.
2: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
3: Çağrı FM.
2: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
3: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi. Allah!

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Lila Perde dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, Diyar Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696, 0412 503 1721.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 08 37. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu, Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 58 21. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 93 72. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
7: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
8: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
9: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
3: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 5171. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold.

evini veya iş yerini yenilemek veya baştan tasarlamak isteyenlere müjde. XP Prefabrik Restorasyon. Restorasyona dair tüm ihtiyaçlarınız için güvenilir sağlam ekibimizle çelik çatı, çelik ev, sıfırdan prefabrik yapımı ve tadilat işleriyle hizmetinizdeyiz. Prefabrik restorasyon işleriniz için bize danışmadan karar vermeyin. XP Prefabrik Ofis, Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat, Mega Sanayi, Koskep arkası. Telefon 0532 050 2590. XP Prefabrik Restorasyon.

ezi herim bıvan derda. Jivan vara, jivan erda. Hatta bi mesyeta khuda, jibir nakim kule evda. Jibir nakim kule evda.

0: Xpire Fabriğin katkılarıyla Müzik Saati devam ediyor.
1: Evini veya iş yerini yenilemek veya baştan tasarlamak isteyenlere müjde. XP Prefabrik Restorasyon. Restorasyona dair tüm ihtiyaçlarınız için güvenilir sağlam ekibimizle çelik çatı, çelik ev, sıfırdan prefabrik yapımı ve tadilat işleriyle hizmetinizdeyiz. Prefabrik restorasyon işleriniz için bize danışmadan karar vermeyin. XP Prefabrik Ofis, Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat, Mega Sanayi, Koskep arkası. Telefon 0532 050 2590. XP Prefabrik Restorasyon.

0: Bir hikaye, bir öğüt.
1: Kalple dil. Lokman Hekim yanında yardımcısıyla ava çıkmıştı. Avdan dönerken bir kabile reisi Lokman Hekim'e bir gece misafir kalması için ısrar etti. Lokman Hazretleri de kabul ederek o gece misafir kaldı. Kabile reisi Hazreti Lokman için bir koyun kestirdi. Lokman Hekim yardımcısına, "Kesilen hayvanın en temiz iki azasını kes bana getir." Yardımcısı gidip koyunun kalbi ve dilini kesti, getirdi. Lokman Hekim, "Aferin, bildin." İkinci gün başka bir kabile reisi Lokman Hekim'e bir gecede kendisinde misafir kalması ve evini şereflendirmesi için ısrar edince Lokman Hazretleri onu da kıramayıp bir gecede onun evinde kaldı. Orada da ziyafet olarak bir koyun kestiler. Lokman Hekim yardımcısına, "Hayvanın bana en pis yerinden ikisini kes getir." Yardımcısı yine hayvanın dilini ve kalbini kesip önüne koydu. Lokman Hekim, "Aferin, bunu da bildin. Hakikaten insanın ve hayvanın en pis ve temiz yeri kalbi ve dilidir."

0: Güzel şehrin
1: farklı radyosu.
2: Çağrı FM.
3: Xpire Fabriğin katkılarıyla müzik saati devam ediyor.
4: Evini veya iş yerini yenilemek veya baştan tasarlamak isteyenlere müjde. XP Prefabrik Restorasyon. Restorasyona dair tüm ihtiyaçlarınız için güvenilir sağlam ekibimizle çelik çatı, çelik ev, sıfırdan prefabrik yapımı ve tadilat işleriyle hizmetinizdeyiz. Prefabrik restorasyon işleriniz için bize danışmadan karar vermeyin. XP Prefabrik Ofis, Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat, Mega Sanayi, Koskep arkası. Telefon 0532 050 2590. XP Prefabrik Restorasyon.

sabır her şart altında Allah'a kulluğu sürdürebilmektir. Bunu iyi anlayın. Sabır her ortamda, her şart altında Allah'ın istediklerini yapmayı sürdürebilmektir. Durmak, geri adım atmak sabır değil, zillettir. Yürümek sabırdır. Her şart altında Allah'ın bizden istediği kulluğu icra edebilmek, işte sabır budur. Durmak, geriye adım atmak, ya bir sorgulama var, başörtümü çıkarıvereyim. Bu sabır değil, bu zillettir. Patronum galiba benim işime son vermeyi düşünüyor, onun gördüğü yerde namazı terk ediyorum. Filanlar gazaplanıyor, sakalımı kestiriyorum. Bu sabır değil, bu zillettir, zillet. Müslümanlar sabırla zilleti karıştırıyorlar, karıştırmayın. Sabır, her şart altında, oğlunuz ölebilir, yine kulsunuz, unutmayın. Dükkanınız yanabilir, yine kulsunuz. Hanımınız trafik kazasında gidebilir, kocanızı en hassas bir dönemde kaybedebilirsiniz. Yine kulsunuz, yine kulsunuz, yine kulluğu sürdürmek zorundasınız. İşte buna sabır denir ve Allah sabredenlerle

0: Xprefabrik'in katkılarıyla müzik saati devam ediyor.
1: Evini veya iş yerini yenilemek veya baştan tasarlamak isteyenlere müjde. XP Prefabrik Restorasyon. Restorasyona dair tüm ihtiyaçlarınız için güvenilir sağlam ekibimizle çelik çatı, çelik ev, sıfırdan prefabrik yapımı ve tadilat işleriyle hizmetinizdeyiz. Prefabrik restorasyon işleriniz için bize danışmadan karar vermeyin. XP Prefabrik Ofis, Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat, Mega Sanayi, Koskep arkası. Telefon 0532 050 2590. XP Prefabrik Restorasyon.
2: Ey azadi azadi, ested hazım le ne biçen gotina, ne dihinek helbesta, ne jib devi hozana.

zanin gehu meydan ade. Zernavete gülle u roket, napalm u misket barandın. Kardelu fos

ber, ju Muhammed ne baver, dibir nayne ahiretu mahşer. Nifem kirye, qet nagejin te, nabin rızgar. Ne dibin dozvan, ne jî şoreşger. Bi hawa ki hesirin, re şaş kirine dine walu bager.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Xpire Fabriğin katkılarıyla müzik saati sona erdi.
2: Evini veya iş yerini yenilemek veya baştan tasarlamak isteyenlere müjde. XP Prefabrik Restorasyon. Restorasyona dair tüm ihtiyaçlarınız için güvenilir sağlam ekibimizle çelik çatı, çelik ev, sıfırdan prefabrik yapımı ve tadilat işleriyle hizmetinizdeyiz. Prefabrik restorasyon işleriniz için bize danışmadan karar vermeyin. XP Prefabrik Ofis, Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat, Mega Sanayi, Koskep arkası. Telefon 0532 050 2590. XP Prefabrik Restorasyon.
3: Şimdi reklamlar.
4: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
5: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
7: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
8: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 93 72.
9: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki, Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0.
10: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
11: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz.
10: Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
12: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
13: Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
14: 0539 499 5086.
13: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
15: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
16: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 75 03.
17: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
18: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
19: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevheri.

0: Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Çağrı FM.
3: Kur'an-ı Kerim'in Türkçe anlamı. Okuyan Sacit Onan.

0: Tahrim Suresi. Medine'de indirilen bu sure 12 ayettir.
1: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.

Ey peygamber! Eşlerinin hoşnutluğunu isteyerek Allah'ın sana helal kıldıklarını niçin haram kılıyorsun? Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Allah yeminlerinizin kefaretle çözülmesini size farz kıldı. Allah sizin Mevlanızdır. O bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandır. Hani peygamber eşlerinden bazılarına gizli bir söz söylemişti. Derken o eşlerinden biri bunu haber verip Allah ona bunu açığa vurunca o da peygamber bir kısmını açıklamış, bir kısmını söylemekten vazgeçmişti. Sonunda ona kendisi haberi verince eşi demişti ki bunu sana kim haber verdi? O da bana bilen her şeyden haberdar olan Allah haber verdi demişti. Eğer sizler Allah'a tevbe ederseniz ne güzel. Çünkü kalpleriniz eğrilik gösterdi. Yok eğer ona karşı birbirinize destekçi olmaya kalkışırsanız artık Allah onun Mevlasıdır. Cibril ve müminlerin salih olanları da bunların arkasından melekler de onun destekçisidirler. Belki onun Rabbi eğer o sizi boşayacak olursa ona sizin yerinize sizlerden daha hayırlı Müslüman, mümin, gönülden itaat eden, tevbe eden, ibadet eden, oruç tutan dul ve bakire eşler verir. Ey iman edenler! Kendinizi ve yakınlarınızı ateşten koruyun ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Üzerinde oldukça sert, güçlü melekler vardır. Allah kendilerine neyi emretmişse ona isyan etmezler ve emredildiklerini yerine getirirler. Ey küfretmekte olanlar! Bugün özür beyan etmeyin. Siz ancak yaptıklarınız dolayısıyla cezalandırılıyorsunuz. Ey iman edenler! Allah'a kesin bir tevbe ile tevbe edin. Olabilir ki Allah sizin kötülüklerinizi örter ve altından ırmaklar akan cennetlere sokar. O gün Allah peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri küçük düşürmeyecektir. Nurları önlerinde ve sağ yanlarında koşup parıldar. Derler ki Rabbimiz nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz sen her şeye güç yetirensin. Ey peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihat et ve onlara karşı sert ve caydırıcı davran. Onların barınma yeri cehennemdir. Ne kötü bir dönüş yeridir o. Allah küfretmekte olanlara Nuh'un eşini ve Lut'un eşini örnek olarak verdi. İkisi de kullarımızdan salih olan iki kulumuzun nikahları altındaydı. Ancak onlara ihanet ettiler. Bundan dolayı onlara kocaları kendilerine Allah'tan gelen hiçbir şeyle yarar sağlamadılar. İkisine de ateşe diğer girenlerle birlikte girin denildi.

0: Allah iman edenlere Firavun'un karısını örnek olarak verdi. Hani demişti ki, Rabbim bana kendi katında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar. Ve beni o zalimler topluluğundan kurtar. İmran'ın kızı Meryem'i de, ki o kendi ırzını korumuştu. Böylece ona kendi ruhumuzdan üfledik. O da Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti. O Rabbine gönülden bağlı olanlardandı.
1: Mülk Suresi. Mekke'de indirilen bu sure 30 ayettir.
0: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Mülk elinde bulunan Allah ne yücedir. O her şeye güç yetirendir. O davranış ve eylem bakımından hanginizin daha iyi olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O üstün ve güçlü olandır, çok bağışlayandır. O biri diğeriyle tam bir uyum içinde 7 gök yaratmış olandır. Rahman olan Allah'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin. İşte gözünü çevirip gezdir. Herhangi bir bozukluk ve çarpıklık görüyor musun? Sonra gözünü 2 kere daha çevirip gezdir. O göz uyumsuzluk bulmaktan umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir. Andolsun biz en yakın göğü kandillerle süsleyip donattık ve bunları şeytanlar için taşlama birimleri kıldık. Onlar için çılgınca yanan ateşin azabını hazırladık. Rablerine karşı küfretmekte olanlar için cehennem azabı vardır. Ne kötü dönüş yeridir o. İçine atılıp bırakıldıkları zaman o kaynayıp feberan ederken onun korkunç homurtusunu işitirler. Öfkesinin şiddetinden neredeyse patlayıp parçalanacak. Her bir grup içine atıldığında bekçileri onlara sorar. Size bir uyarıcı, korkutucu gelmedi mi? Onlar evet derler. Bize gerçekten bir uyarıcı, korkutucu geldi. Fakat biz yalanladık. Ve Allah hiçbir şey indirmedi. Siz yalnızca büyük bir şaşkınlık içindesiniz dedik. Ve derler ki eğer dinlemiş olsaydık ya da akıl etmiş olsaydık şu çılgınca yanan ateşin halkı arasında olmayacaktık. Böylece kendi günahlarını itiraf ettiler. Çılgınca yanan ateşin halkına Allah'ın rahmetinden uzaklık olsun. Gerçek şu ki Rablerinden onu görmedikleri halde içleri titreyerek korkanlara gelince onlar için bir bağışlanma ve büyük bir ecir vardır. Sözünüzü ister gizleyin ister açığa vurun. Şüphesiz o sinelerin özünde saklı duranı bilendir. O yarattığını bilmez mi? O latiftir, habirdir. Sizin için yeryüzüne boyun eğdiren odur. Şu halde onun omuzlarında yürüyün ve onun rızkından yiyin. Sonunda gidiş onadır. Gökte olanın sizi yere geçirmeyeceğinden emin misiniz? Bir bakmışsınız ki yeryüzü sallanıp çalkalanmaktadır. Yoksa gökte olanın üzerinize taş yağdıran fırtınalı bir rüzgar göndermeyeceğinden emin misiniz? Siz o takdirde benim uyarmam nasılmış bilip öğreneceksiniz. Andolsun kendilerinden öncekiler de yalanladı. Fakat beni inkar etmelerine karşılık verdiğim azap nasılmış? Onlar üstlerinde dizi dizi kanat açıp kapayarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman olan Allah'tan başkası boşlukta tutmuyor. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla görendir. Rahman'a karşı size yardım edecek olan kimmiş? Şu sizin ordunuz mu? Kafirler yalnızca bir gurur içindedirler. Eğer o rızkını tutup kesecek olsa sizin rızkınızı verecek olan kimmiş? Hayır, onlar bir azgınlık ve nefret içinde inatla direnmektedirler. Şu halde yüzü koyun sürünerek yürüyen mi daha çok hidayete erer, yoksa dost doğru yol üzerinde dümdüz yürümekte olan mı? De ki, sizi inşa edip yaratan, size kulak, gözler ve gönüller veren O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde üretip türeten O'dur. Siz O'na toplanıp götürüleceksiniz. Derler ki, eğer siz doğru sözlülerseniz, şu tehdit ettiğiniz azap ne zamanmış? De ki, bununla ilgili bilgi ancak Allah'ın katındadır. Ben ancak apaçık olan bir uyarıcı, korkutucuyum. Nihayet onu pek yakında gördüklerinde o küfretmekte olanların yüzleri kötüleşip karardı. Ve işte bu sizin gerçekleşmeyecek diye öne sürüp durduğunuz şeydir denildi. De ki, haber verir misiniz? Eğer Allah beni ve benimle birlikte olanları yıkıma uğratır ya da bizi esirgerse, peki bu durumda kafirleri acıklı bir azaptan kurtaracak olan kimdir? De ki, o Allah, Rahman, bizi esirgeyip koruyandır. Biz ona iman ettik ve ona tevekkül ettik. Artık siz kimin açıkça bir şaşkınlık içinde olduğunu pek yakında bilip öğreneceksiniz. De ki, haber verin, eğer suyunuz yerin dibine göçü verecek olursa, bu durumda kim size bir akarsu kaynağı getirebilir?
1: Kalem Suresi. Mekke'de indirilen bu sure 52 ayettir.
0: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.

Nun, kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun. Sen Rabbinin nimetiyle bir mecnun değilsin. Gerçekten senin için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Ve şüphesiz sen pek büyük bir ahlak üzerindesin. Artık yakında göreceksin ve onlar da görmüş olacaklar. Sizden hanginizin fitneye tutulup çıldırdığını. Elbette senin Rabbin kimin kendi yolundan şaşırıp saptığını daha iyi bilendir. Ve kimin hidayete erdiğini de daha iyi bilendir. Şu halde yalanlayanlara itaat etme. Onlar senin kendilerine yaranıp onlarla uzlaşmanı arzu ettiler. O zaman onlar da sana yaranıp uzlaşacaklardı. Şunların hiçbirine itaat etme. Yemin edip duran, aşağılık, alabildiğini ayıplayıp kötüleyen, söz getirip götüren, hayrı engelleyip sürdüren, saldırgan, olabildiğince günahkar, zorba, saygısız, sonra kulağı kesik mal ve çocuklar sahibi oldu diye kendisine ayetlerimiz okunduğu zaman bunlar eskilerin uydurma masallarıdır diyen, yakında biz onun burnu üzerine damga vuracağız. Gerçek şu ki biz o bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi bunlara da bela verdik. Hani onlar sabah vakti erkenden ve kimseye haber vermeden bahçeyi mutlaka devşireceklerine dair ant içmişlerdi. Bu konuda hiçbir istisna yapmıyorlardı. Fakat onlar uyuyorlarken Rabbin tarafından dolaşıp gelen bir bela onun üstünü sarıp kuşatıverdi. Sonunda bahçe kökünden kuruyup kapkara kesildi. Nihayet sabah vakti birbirlerine seslendiler. Eğer ürününüzü devşirecekseniz erkence kalkın çıkın. Derken aralarında fısıldaşarak çıkıp gittiler. Bugün sakın oraya hiçbir yoksul girip de karşınıza çıkmasın. Yoksulları engellemeye güçleri yetebilirmiş gibi erkenden gittiler. Ama onu görünce muhakkak biz gideceğimiz yeri şaşırmışız dediler. Hayır, biz her şeyden ve bütün servetimizden yoksun bırakıldık. İçlerinde mutedil olan biri dedi ki, ben size dememiş miydim, Allah'ı tesbih edip yüceltmeniz gerekmez miydi? Dediler ki, Rabbimiz seni tesbih eder yüceltiriz. Gerçekten bizler zalim olanlarmışız. Şimdi birbirlerine karşı kendilerini kınamaya başladılar. Yazıklar bize, gerçekten bizler azgınmışız dediler. Belki Rabbimiz onun yerine ondan daha hayırlısını verir. Şüphesiz biz yalnızca Rabbimize rağbet eden kimseleriz. İşte azap böyledir. Ahiret azabı ise muhakkak çok daha büyüktür. Onlar bir bilseler. Şüphe yok, muttaki olanlar için Rableri katında nimetlerle donatılmış cennetler vardır. Öyleyse Müslümanları suçlu günahkar olanlar gibi eşit kılar mıyız? Size ne oluyor? Siz nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa sizin elinizde ders okumakta olduğunuz bir kitap mı var? İçinde siz neyi seçip beğenirseniz mutlaka sizin olacak diye. Yoksa sizin için üzerimizde kıyamete kadar sürüp gidecek bir yemin mi var ki ne hüküm verirseniz o mutlaka sizin kalacak diye. Onlara sor. Onlardan hangisi bunun savunuculuğunu yapacak? Yoksa onların ortakları mı var? Şu halde eğer doğru sözlü kimselerse ortaklarını da getirsinler. Ayağın üstünden örtünün açılacağı ve onların secdeye çağrılacakları gün artık güç yetiremezler. Gözleri korkudan ve dehşetten düşük, kendilerini de zillet sarıp kuşatmış. Oysa onlar daha önce sapasağlam iken secdeye davet edilirlerdi. Artık bu sözü yalan sayanı sen bana bırak. Biz onları bilmeyecekleri bir yönden derece derece azaba yaklaştıracağız. Ben onlara süre tanıyorum. Hiç şüphesiz
benim düzenim sapasağlamdır. Yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun ki onlar haksız bir borçtan dolayı ağır bir yük altında kalmışlar? Yoksa görünmeyenin bilgisi onların yanında mıdır ki kendileri yazıp duruyorlar? Şimdi sen Rabbinin hükmüne sabret ve balık sahibi Yunus gibi olma. Hani o içi kahır dolu olarak Rabbine çağrıda bulunmuştu. Eğer Rabbinden bir nimet ona ulaşıp yetişmeseydi, mutlaka kendisi yerilmiş ve çıplak bir durumda karaya atılmış olacaktı. Fakat Rabbi onu seçti ve onu salih olanlardan kıldı. O küfretmekte olanlar Kur'an'ı işittikleri zaman seni neredeyse gözleriyle yıkıp devireceklerdi. O gerçekten bir delidir diyorlar. Oysa Kur'an alemlere bir zikir, öğüt, hatırlatma, hüküm ve üstün bir şereften başka bir şey değildir.

Kur'an-ı Kerim'in Türkçe anlamı. Okuyan Sacit Onan.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

Kur'an-ı Kerim'in Türkçe anlamı. Okuyan Sacit Onan.

0: Âl-i İmran Suresi. Medine'de indirilen bu sure 200 ayettir.
1: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.

Ey iman edenler! Faizi kat kat arttırılmış olarak yemeyin. Ve Allah'tan korkup sakının. Umulur ki kurtulursunuz. Ve kafirler için hazırlanmış olan ateşten sakının. Allah'a ve Resulüne itaat edin ki merhamet olunasınız. Rabbinizden olan mağfirete ve eni göklerle yer kadar olan cennete kavuşmak için yarışın. O, muttakiler için hazırlanmıştır. Onlar, bollukta da darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve insanlardan bağışlamayla vazgeçenlerdir. Allah, iyilik yapanları sever. Ve çirkin bir hayasızlık işledikleri ya da nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarından dolayı bağışlanma isteyenlerdir. Allah'tan başka günahları bağışlayan kimdir? Bir de onlar yaptıkları üzerinde bildikleri halde ısrarla durmayanlardır. İşte bunların karşılığı Rablerinden bağışlanma ve içinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan cennetlerdir. Böyle yapıp edenlere ne güzel bir karşılık var. Gerçek şu ki sizden önce nice sünnetler gelip geçmiştir. Bundan dolayı yeryüzünde gezip dolaşın da yalanlayanların uğraşmasın.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696, 0412 503 1721.
2: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
1: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Akas Gayrimenkul, daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji Yanı, Kayapınar, Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 0050 0507 852 92 34. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
1: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Çağrı FM.
7: Roman Kuşağı.
8: Roman Kuşağı.
7: Okunmaya değer hayatların ayrıntıya saklanmış yüzüne çağırıyoruz sizleri. Roman Kuşağı.
8: Roman Kuşağı.
7: Bu yolculuğa çıktığınızda renk renk hayatlarla karşılaşacaksınız. Roman Kuşağı hafta içi her gün radyonuz Çağrı FM'de. Roman Çağrı FM'de dinlenir. Roman Kuşağı başlıyor.

0: adanmışlar. Yazar Ömer Saruhan. 27.
1: Bölüm. Bugün Ramazan'ın ilk günüydü. Mevsimler bahar olup sıcaklar henüz başlamamıştı. Güzel bahar havasında oruç tutmaya başlamıştık. Açlık ikindiye doğru kendini hissettiriyordu. Gözler melul, omuzlar çökük. Böylece rahmet ve bereket ayı Ramazan'a büyük umutlarla girmiştik. Tebliğ çalışmaları imkanlar el verdiğince devam ediyordu. Dün akşam camilerde sohbet programının ilk adımları atıldı. Başaramadıysak da gayret etmiştik. Her şeye rağmen bu iş olmalı ve camilerde iyiliğin emredilip

dikkat çekiciydi. Yatsı ezanı okundu. Camiye gittik. Kâmet derken namaza durduk. İçimden muvaffakiyet duası ediyordum. Umarım geçen gece olanlar tekrar etmezdi. Namazı bitirdik, tesbihat çekildi. Arkadaşlarıma bakıyorum, gözlerinde umut ve kaygı vardı. İmam ayağa kalkıp sarığı ve cübbesini çıkardıktan sonra her zamanki yerine bıraktı. Etrafında 3-4 tane cami sofisi. Cami cemaati ayaklanmış çıkmaya hazırlanıyordu. Bir iki arkadaşla birlikte Abdülsemet yanıma geldi. Hep beraber çıkmak için kapıya yönelen imamın yanına gittik. Selamun aleyküm. Bizi gören imamın bir anda yüzü ekşidi. Asık suratla selamımı aldı. Hocam dedim. Dün de sizinle konuşmuştuk. Müsaade edin. Ramazanın bereketinden istifade edelim. Yarım saatliğine de olsa sohbet edelim. Hatta sizin bize nasihat etmenizi istiyoruz. Konuştuğumuzu görenler etrafımıza toplanmaya başladılar. İmam zoraki bir tebessümle bizi başından savmak için ''Bakın, dün de söyledim. Müftülükten izin almanız gerekiyor. İzninizi getirin, sabaha kadar burada kalın. Ama izinsiz hayır, asla izin veremem.'' dedi ve yürümeye başladı. Peşini bırakmaya hiç niyetimiz yoktu. Camilerde Allah ve Resulünün emir ve yasaklarını anlatamayacaksak nerede anlatacaktık? Kapının önünde onu tekrar durdurduk. Bu kez Abdülsemet konuştu. ''Hocam, bu gençleri sizin sohbet için bulundurmanız gerekiyordu. Kahvehane köşelerinde zaman öldürmemeleri, sokaklarda berduş berduş dolaşmamaları için onlara vaaz-ı nasihat etmeniz gerekirken buna mani olmanıza şahsen bir anlam veremiyorum.'' Çattık dercesine memnuniyetsizliği yüzüne yansıyarak Abdülsamet'e cevap verdi. ''Ben devlet memuruyum. Bağlı bulunduğum kurumdan izinsiz bir şey yapamam. Müftülükten izin alın, istediğiniz kadar sohbetinizi yapın.'' ''Hocam, bunun için izin gerekmiyor ki. Hem ayrıca sizin asli görevlerinizden biri vaaz etmek değil mi?'' Etrafımız kalabalıklaşmıştı. Evvelki gece müdahale edenler tekrar geldiler. İmamın itirazlarını görünce onlara gün doğdu. İçlerinde iri yarı olanı imamı müdafaa eder pozisyonuna girip müdahale etti. ''Hocadan ne istiyorsunuz? Gidin izninizi alın gelin.'' deyince beynimden vurulmuşa döndüm. Ağzımı doldurdum. Gereken cevabı verecektim ki arkadaşların hiç kimseyle tartışmayın. Karışıklık çıkarmak isteyenler olursa ki olacak onları muhatap almadan imamı ikna etmeye çalışın tavsiyesini anımsadım. Cevap vermekten vazgeçtim. Hocam biz sizden yasak bir şey istemiyoruz. Sizi zor durumda bırakacak herhangi bir tavır içine girmenizi asla. Başınız vaazda neden belaya girsin ki dedim. İmam öf öf etmeye başladı. Morarıp karardı. Belli ki vicdanıyla hesaplaşıyordu. Haklı olduğumuzdan adı gibi emindi fakat kaygısı dünyevileşmiş, tasası maddiyat olmuştu. Hayır, dedi. Ne ben oturup vaaz veririm, ne de camiyi açık bırakıp sizin sohbet etmenizi sağlarım. Başka camiye gidin. Ne yaptıysak, ne kadar dil döktüysek imamı ikna edemedik. Demcit pilavı gibi aynı şeyleri ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyordu. Örgüt mensubu olan birkaç kişinin destek çıkmasıyla kısa da olsa bir tartışma yaşandı. Nihayetinde elimiz boş camiden ayrıldık. Onlarca genç geliyordu bu camiye. Birçoğu okul ve mahalle arkadaşımızdılar. İmamın olumsuz tavır ve engellemeleri yüzünden iki gecedir sohbet halkamızı oluşturamıyorduk. Gençler camiden çıkıp kahvehanelere gidiyorlardı. Gece yarısına kadar okey masalarında zaman öldürüyorlardı. Bunun vebali çok ağırdı. Allah hesabını elbet sorardı. Nusret, Selçuk, Orhan, Fahri ve diğerleri dün olduğu gibi Ramazan'ın ilk gününde tekrar Şeyh Camii'ne teravih namazına gelmişlerdi. Gözler çaktırmadan onları süzüyordu. Dünkü girişimleri sonuçsuz kalmıştı. İnşallah bugün imamı ikna edebileceklerdi. Namaz, tesbihat derken ayrılma vakti gelip çattı. Nusret, Orhan ve Selçuk çıkmak üzere olan imamın yanına sokuldular. Nusret selam verdikten sonra yumuşak ve tatlı bir üslupla ''Allah kabul etsin hocam'' dedi. İmam çatık kaşlarla baktı. Kızgınlığını belli ettirmemek ister gibi bir hali vardı. ''Allah razı olsun'' kesip attı. Fazla uzatmadan çıkışa yöneldi. Nusret tez canlılıkla yetişti ona. ''Hocam birkaç dakikanızı ayırmanızı istiyorum.'' İmam yüzüne bile bakmadan ''Ne diyeceksen çabuk de, işim var'' dedi. ''Hocam, dün akşam da istirhamda bulunduk. İsteğimizin gayrimeşru bir yanı yok. Hem yarım saatte ne kaybedersiniz? Dualarımızı alırsınız. Ayrıca yapacağınız sohbetin mükafatı...'' Kışımla dönüp baktı. ''Bana ne yapacağımı mı söylüyorsun? Bacak kadar boyunda bana nasihat mi ediyorsun?''

0: Estağfurullah hocam. Ne haddime? Sadece fazla uzatmayın. Söyleyeceklerimi dün dedim. Çekip gidin. Bir daha da gelmeyin. Nusret ne diyeceğini şaşırmış, öylece kala kalmıştı. İmamın sözleri ortamda buz gibi bir hava estirdi. Çevrelerine toplananların şaşkın bakışları kah Nusret'te, kah imamda dönüp dolaşıyordu. İçlerinde sevinçten kıkırdayanlar olduğu gibi içten içe imama kızanlar da vardı. Nusret ikna etmek için bir şeyler söyleyecekti ki imam kolunu tutarak dışarıya çekiştirdi. "Hadi fazla uzatmadan gidin ve bir daha da gelmeyin," dedi. Çaresiz, gerginlik yaşanmasın diye camiden çıktılar. Olmamıştı. Ramazan'ın ilk gecesi de sohbet yapılamadan ayrılmak zorunda kalındı. Dün geceki sohbet bugün de vardı Alika Camii'nde. Yaklaşık 40 kişi halka oluşturup oturmuşlardı. 12-13 yaşlarında çocuklar, 18-20 yaşında gençler, orta yaşlılar, ihtiyarlar. Çok güzel bir sohbet halkası teşkil edilmişti. Cami cemaati anlatılanları büyük bir heyecan ve coşkuyla dinliyor, vaaz veren genci takdir ediyorlardı. Mehmet ve arkadaşları kısa sürede cami ahalisiyle sıcak, samimi, dostane ilişkiler geliştirmişlerdi. Namazdan evvel hemen hemen hepsiyle ayaküstü kısa da olsa hal hatır soruyor, gönüllerini hoş ediyorlardı. Şimdiye kadar hiçbir Ramazan'da böyle güzel sohbet yapılmamıştı. Bilhassa gençlerin bu işe soyunması apayrı bir mutluluk kaynağıydı. Mahalleli bu gençleri takdir etmekle birlikte sevmişti de. Yüzlerde tebessüm, gönüllerde sevgi pınarları gülücüklerle sarmaş dolaş buluşup kardeşlik deryasına akmaya başlamıştı. Bu durum Ramazan'ın sonuna kadar devam ederse cami cemaatiyle beraber mahalleli vaazlardan çok istifade edeceklerdi. Mehmet elindeki kitaptan bir cümle veya paragraf okuyup Kürtçe anlatıyordu. İslam Allah'a itaat etmektir. Allah'ın rızasını aramak üzere takip edilecek hayat tarzına ait teferruatın da bilinmesi lüzumludur. Bir kimse Allah-u Teala'nın isteklerini ve istemediklerini bilemeden iyi yolu nasıl seçip benimseyebilir? Bir kimse Allah'ın kanununu bilmezse onu nasıl takip edebilir? Böylece Allah'ın kanunu ve emir buyurulan hayat prensiplerini bilmek de bu bakımdan son derece mühimdir. Böylece hayatı Allah'a itaate sevk için iman ve imansızlık da ölümden sonraki hayatın geleceği hakkında derin bilgiye son derece ihtiyaç vardır. İman kelimesi bilgi ve inanç demektir. Aslında Arapça olan bu kelime bilmeyi, inanmayı ve şüphesiz kanaat sahibi olmayı ifade eder. İman böylece bilgi ve kanaatten doğan kuvvetli inançtır. Allah'ın birliğine, ilahi sıfatlara, Allah-u Teala'nın kanun ve tebliğlerine, İlahi mükafat ve ceza formülünü bilen ve bunlara itimat eden kimseye mümin denir. İstisnasız şekilde bu iman insanı Allah'ın rızasına uyan ve itaat eden bir hayata sevk eder. Böyle itaatkar bir hayat süren kimseye Müslüman denir. Küfürse örtmek, gizlemek manasına gelir ki nefsinde fıtraten mevcut olan ve ruhunda muhafaza edilen bir şeyi saklaması sebebiyle Allah'ı inkar eden kimse kafir olur. Çünkü nefis insiyakı olarak yani içten gelen bir şevkle İslam'a tabidir. Bütün vücudu, ruhu ve saçının her teline kadar o insiyaka tabi olur. Canlı ve cansız varlıkların her biri ve her parçası İslam'a göre hareket eder ve kendilerine ayrılmış olan vazifeleri yerine getirir. Fakat yaratanını inkar eden kimselerin görüşü bulanık hale gelmiş, idraki hisle kaplanmış ve açıkta olan şeyleri dahi göremez olmuştur. Kendi nefsi gözlerinden saklı kalmış olup, o nefsi tamamıyla idrakten mahrum olarak hareket etmekte ve düşünmektedir. Mehmet bu güzel sohbeti bir dua ile bitirdi. Ramazan'ın ilk gününde de hatırı sayılır bir kalabalık kalmış, sohbeti dinlemişlerdi Kale Camii'nde. İmam 10-15 dakika konuştuktan sonra Abdülkerim devralıp siyerden güzel bir konu anlattı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davet çalışmalarında karşılaştığı zorluklar, gördüğü hakaret ve eziyetler konunun içeriğiydi. Ders halkasına gittikleri camilerde sohbet yapamayan bizler de gelip katılmıştık. Kale Camisi bu açıdan güzel bir buluşma, görüşme, kaynaşma mekanı olmuştu. Zaten camilerin asli görevlerinden biri de müminlerin bir araya gelip yek vücut olmalarına menzil olması değil midir? Birçok açıdan burada görüşüp buluşmamız faydalı oluyordu. Gittiğimiz camilerde karşılaştığımız engellemeleri, zorlukları karşılıklı müzakere etme imkanı buluyorduk. Muhakkak ki bu da birbirimizi takviye etmemizde büyük rol oynuyordu. Müslümanlar birbirlerine elbette danışır, küçük büyük tüm işlerini danışarak yaparlardı. Bizler de mümkün oldukça bu prensibe riayet etmeye çalışarak hareket etmeye azami gayret gösteriyorduk.
1: Adanmışlar. Yazar Ömer Saruhan.
2: 27. bölümü dinlediniz.
3: Roman kuşağı sona erdi.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı efendim.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı efendim.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı efendim.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı efendim. Gönüllere akan ses.

0: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0538 450 1191 numarasını aramaları önemli rica olunur. Tekrar ediyorum, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0538 450 1191 numarasını aramaları önemli rica olunur.
1: Fecra bin destane.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Cemaatle kılınan namaz, tek olarak eda edilen namazdan 27 derece daha üstündür.
1: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0538 450 1191 numarasını aramaları önemli rica olunur. Tekrar ediyorum, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0538 450 1191 numarasını aramaları önemli rica olunur.

Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0538 450 1191 numarasını aramaları önemli rica olunur. Tekrar ediyorum, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0538 450 1191 numarasını aramaları önemli rica olunur.

0: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0538 450 1191 numarasını aramaları önemli rica olunur. Tekrar ediyorum, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0538 450 1191 numarasını aramaları önemli rica olunur.
1: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.

Durumunu arıyoruz, rahmetini, şefkatini. Rüyada olsa bile gülümse, gülümse, gül sevgili, gül sevgili.

0: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0538 450 1191 numarasını aramaları önemli rica olunur. Tekrar ediyorum, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0538 450 1191 numarasını aramaları önemli rica olunur.
1: Üstad Bediüzzaman Said Nursi demek, eğer o razı olsa bütün dünya küse ehemmiyeti yok, o kabul etse bütün halk reddetse tesiri yok sözüyle bütün zerreleriyle ihlas demektir. Üstad Bediüzzaman Said Nursi demek, deseler ki Kızıl Ordu mekanize birlikleri ile üzerimize geliyor. Hiç umurumda olmaz, ayağımı ayağımın üzerine atarım, Zübeyir kahvemi yap derim. Fakat duysam ki iman hizmetindeki iki kardeş birbirine düşmüş, odama çekilir, hıçkıra hıçkıra ağlarım sözleriyle fenafil ihvan demektir. Üstad Bediüzzaman Said Nursi demek, bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında, memleket mahkemelerinde, memleket hapishanelerinde geçti. Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı sözleriyle fedakarlık ve çile demektir. Üstad Bediüzzaman Said Nursi demek, Van Kalesi'nden düşünce, ah davam vah davam sözleriyle dava bilinci ve dava adamı demektir. Üstad Bediüzzaman Said Nursi demek, iman insanı insan eder, belki kainata sultan eder. İman hem nurdur, hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden kainata meydan okur sözleriyle, bütün zerreleriyle iman kesilmek demektir. Üstad Bediüzzaman Said Nursi demek, ümitsizliğe, yeis hastalığına karşı la teknetu kılıcını alıp, yeisin başını parçalayan, Allah yolunda mücadele eden bir mücahit demektir. Üstad Bediüzzaman Said Nursi demek, biz muhabbet fedaileriyiz. Husumete kesinlikle ve kesinlikle vaktimiz yoktur sözleriyle, bütün benliğiyle muhabbet fedaisi kesilmek demektir. Üstad Bediüzzaman Said Nursi demek, İngiltere Müstemleke Nazırı Gladstone'un Kur'an'ı eline aldıktan sonra Müslümanlarla alayvari konuşunca Üstad Bediüzzaman gazeteyi birden bırakıp eline Kur'an'ı alır. Vallahi ben de bu Kur'an'ın sönmez ve söndürülemez bir manevi güneş olduğunu tüm dünyaya ispat edeceğim sözleriyle küfre meydan okumak demektir. Üstad Bediüzzaman Said Nursi demek ki bir an bile durmadan şehir şehir gezip Kur'an'ın icazını, Kur'an'ın beyanını dünyanın dört bir tarafına anlatan Kur'an'ın dellalı demektir. Üstad Bediüzzaman Said Nursi demek, karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. Oğlu olmamasına rağmen, evladı olmamasına rağmen üstad, içinde evladım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum sözleriyle en büyük davetçi demektir. Üstad Bediüzzaman demek, aşk demektir, çile demektir, ızdırap demektir, fedakarlık demektir, Allah'ın dini ve davası için serden geçmektir. Üstad Bediüzzaman Said Nursi demek, fenafil ihvan demektir. Üstad Bediüzzaman Said Nursi demek, eğer davam bir yerlere ulaşacaksa benim hiçbir ehemmiyetim, önemim yok demektir. Üstad Bediüzzaman Said Nursi demek, ben beni beğenmem, beni beğeneni de beğenmem sözleriyle bütün benliğini ayakların altına almış olan bir dava adamı demektir.
0: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0538 450 1191 numarasını aramaları önemli rica olunur. Tekrar ediyorum, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0538 450 1191 numarasını aramaları önemli rica olunur.
2: Thank you.

Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0538 450 1191 numarasını aramaları önemli rica olunur. Tekrar ediyorum, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0538 450 1191 numarasını aramaları önemli rica olunur.

0: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0538 450 1191 numarasını aramaları önemli rica olunur. Tekrar ediyorum, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0538 450 1191 numarasını aramaları önemli rica olunur.
1: Güzel şehrin farklı radyosu. Çağrı FM.
0: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0538 450 1191 numarasını aramaları önemli rica olunur. Tekrar ediyorum, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0538 450 1191 numarasını aramaları önemli rica olunur.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akyüzler Sigorta sunar.
4: Selamun aleyküm Emin abi.
3: Aleyküm selam Naif abi.
4: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
3: Olmaz olur mu?
4: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
3: Fiyatlar nasıl?
4: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
3: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
4: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz. Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
6: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası. Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feza Altire Çarşaf. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821.
0: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0538 450 1191 numarasını aramaları önemli rica olunur. Tekrar ediyorum, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0538 450 1191 numarasını aramaları önemli rica olunur.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 8782.
3: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
6: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mers Sitesi 6 Kayapınar.
3: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
6: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
0: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0538 450 1191 numarasını aramaları önemli, rica olunur. Tekrar ediyorum, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0538 450 1191 numarasını aramaları önemli, rica olunur.
2: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
6: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
0: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0538 450 1191 numarasını aramaları önemli, rica olunur. Tekrar ediyorum, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0538 450 1191 numarasını aramaları önemli, rica olunur.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Çağrı FM.
9: Çağrı FM Haber.
0: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0530...
10: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm kıymetli izleyenler. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Doğru Haber'in merkezinden Rehber TV'de ana haber bülteni ile ekranlarınızdayız. Bugün 7 Mayıs Perşembe. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan başlıklarla yaklaşık 1 saat boyunca ekranlarınızda olacağız. Başlıklarımızı arkadaşlarımdan rica edersem ekrana versinler. Kıymetli izleyenler, malum hem Hürmüz süreci devam ediyor. Hürmüz'le ilgili yaşanan süreç devam ediyor. Onun haricinde Siyonist işgal rejiminin de saldırıları var. Başlıklarımızda öne çıkan başlıklardan biri İran'ın Trump'ı yalanlaması. Trump kibirli, müstekbir tavrından hiç ödün vermiyor. Sürekli ortaya bir iddia atıyor. Fakat ortaya attığı iddiaların tek dayanağı arzu ettiği sonuca ulaşma hırsı oluyor. Yine yeni bir temas olduğuna dair bazı iddialarda bulundu. Fakat İran bu iddiaları da reddetti. Detaylarını bülten içerisinde bakacağız. Bir diğer başlığımız da Hürmüz'le ilgili. Tabii bir yandan ABD'nin müstekbir yüzüyle muhatap olurken diğer taraftan gizlediği zilletinin detayları da gündemde dolaşıyor kıymetli izleyenler. Çin'le Hürmüz'e dair İran'ı alt edemeyince Hürmüz'e dair Çin'den çözüm arayışları ile ilgili bazı çalışmalarda, bazı taleplerde bulundu. Bununla ilgili de detayı yine bülten içerisinde aktaracağız. Bir diğer başlığımız Gazze'de. Ne yazık ki dünyanın gözü Hürmüz'deyken Siyonist terör rejimi ise Gazze'de katliam yapmaya devam ediyor sayın seyirciler. Hamas liderlerinden Halil Hayye'nin oğlu Azzam şehit edildi. Onunla beraber 8 Filistinli daha şehit oldu. Garantör ülkelerden ses yok. Dünyadan ise ne yazık ki cılız tepkiler var. Detaylarını yine bülten içerisinde aktaracağız. Bir diğer başlığımız Yapıcıoğlu'nun gündeme dair konuşmasıydı. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Ankara'da gazetecilerle kahvaltıda buluştu. İç ve dış gündeme dair açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinden Kürt meselesine, şiddet sorunundan Türkiye'nin çevresindeki savaş ve çatışmalara ilişkin önemli demeçler verdi. Detaylarını bülten içerisinde aktaracağız. Bültenimiz başlıyor. İran İslam Cumhuriyeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın yalanlarına cevap vermek için ayrı bir efor sarf ediyor dersek yalan olmaz herhalde. Yarı resmi Fars Haber Ajansı, ABD'nin yeni temaslarını yalanladı ve anlaşmaya yakın olunduğu yönündeki haberleri de reddetti.
11: ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşma çok yakın yeni iddiasına İran basınından yalanlama geldi. Yarı resmi Fars Haber Ajansı, ABD ile herhangi bir yeni yazılı mesaj alışverişinde bulunmadığını belirterek, iki tarafın düşmanlıkları sona erdirmek için tek sayfalık bir anlaşmaya yakın olduğu yönündeki haberleri yalanladı. Ajans, Axios ve Reuters'ın haberlerini uydurma olarak nitelendirerek, bunların sahadaki durumu yansıtmaktan ziyade küresel piyasaları etkilemek ve petrol fiyatlarını düşürmek amacıyla tasarlandığını söyledi. Fars Haber Ajansı, isimsiz iki kaynağa atıfta bulunarak, İran'ın Pakistan aracılığıyla iletilen son ABD mesajına henüz yanıt vermediğini bildirdi. İran Öğrenci Haber Ajansı'na göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Tahran'ın ABD'nin teklifini hala incelediğini ve değerlendirmesini tamamladıktan sonra yanıt vereceğini söyledi. Geçen hafta İran, ABD'nin çatışmayı sona erdirme koşullarını özetleyen 9 maddelik planına karşılık olarak Pakistan aracılığıyla 14 maddelik bir karşı öneri gönderdi. Tahran daha sonra Washington'dan bir yanıt aldığını doğruladı. İran Parlamentosu'nun Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi Sözcüsü İbrahim Rezai, X adlı internet sitesinde Axios'un gerçeklikten ziyade ABD'nin istek listesini yayınladığını yazdı. İran'ın baskıyı kabul etmeyeceğini belirten Rezai, saldırıya uğraması veya kışkırtılması durumunda sert bir karşılık verileceği uyarısında bulundu. Öte yandan İran'ın Tesnim Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı'nda ard arda 3. gün boyunca yaygın GPS kesintileri yaşandığını ve bazı deniz takip verilerinin gemilerin karada hareket ediyormuş gibi göründüğünü bildirdi.
10: İran İslam Cumhuriyeti'nden Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni bir açıklama geldi. Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin tehditlerinin sona ermesinin ardından yeni prosedürlerle Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin sağlanacağını duyurdu.
11: İran İslam Cumhuriyeti Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçiş ilan etti. Açıklama İran Devrim Muhafızları Donanması'ndan geldi. Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin tehditlerinin sona ermesinin ardından yeni prosedürlerle Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin sağlanacağını duyurdu. X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, geçişlerin güvenli hale gelmesinde gemi kaptanları ve armatörlerin İran'ın belirlediği yeni deniz trafiği düzenlemelerine uyum sağlamasının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, saldırganın tehditlerinin etkisiz hale getirilmesiyle ve yeni prosedürlerle Hürmüz Boğazı üzerinden güvenli ve sürekli geçiş sağlanacaktır ifadeleri kullanıldı. Bu gelişme, bölgede gerilimin düşürülmesi ve deniz trafiğinin normale dönmesi açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Boğazın güvenliğinin kendi sorumluluklarında olduğunu kaydeden İranlı yetkililer, geçişlerin silahlı kuvvetlerle koordineli şekilde yürütüleceğini bildirdi. İranlı yetkililer, savaş sonrasında Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş ücreti alınmasını öngören yasa tasarısı hazırlandığını duyurmuştu. İran İslam Cumhuriyeti rehberi Müşteba Hamaney, ülkesinin Hürmüz Boğazı'nda yeni yönetim planı uygulayacaklarını bildirmişti.
10: ABD yönetimi, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki hakimiyetini tehdit ve çirkinliğiyle yıkamayınca Çin'den yardım dilemeye başladı. Washington, Tahran üzerinde etki sahibi olduğunu düşündüğü Pekin yönetiminden Boğaz'ın yeniden açılması için devreye girmesini istedi.
11: ABD yönetiminin Hürmüz Boğazı üzerinde yürüttüğü tehdit ve baskı politikası tam bir fiyaskoya dönüştü. İran'ın kararlı duruşu ABD'yi farklı çözüm arayışlarına mecbur bıraktı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Hazine Bakanı Scott Bessent, Pekin yönetiminin etkisini kullanması gerektiğini savundu. Açıklamalar ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında yapılması planlanan kritik zirve öncesinde geldi. Washington yönetimi, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının özellikle Çin ekonomisine zarar verdiğini öne sürerek talebini bu söylem üzerinden güçlendirmek istiyor. Bu nedenle ABD'li yetkililer, Pekin'in kendi çıkarları için İran İslam Cumhuriyeti üzerinde baskı kurması gerektiğini iddia ediyor. Uzmanlar, Washington'ın bu yaklaşımla bölgedeki krizin sorumluluğunu başka aktörlere yükleyerek İran'ın etkisini kırmaya çalıştığını değerlendiriyor. Rubio'nun İran İslam Cumhuriyeti'ni küresel olarak izole olan taraf şeklinde nitelendirmesi de dikkat çekti. Uluslararası çevrelerse ABD'nin Siyonist işgal rejimiyle birlikte yürüttüğü saldırıların bölgedeki gerilimi tırmandırdığını belirtiyor. Öte yandan Çin ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ABD destekli tasarıyı veto etmesi, Washington'ın diplomatik alanda istediği sonucu alamadığını gösterdi. Analistler, Çin'in perde arkasında yürüttüğü diplomatik temaslarla ateşkes sürecine katkı sağladığını, ancak ABD'nin bölgedeki askeri politikalarının istikrarsızlığı derinleştirdiğini ifade ediyor.
10: Körfez'de 10. haftasına giren savaş süreci küresel enerjinin şah damarı olarak anılan Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini durma noktasına getirdi. Savaş öncesi dönemde ayda binlerce geminin geçtiği Boğaz'dan Nisan ayı boyunca sadece 191 gemi geçiş yapabildi. Peki yaşanan bu tıkanıklık en çok kimleri etkiledi? Uzmanlar süreci nasıl değerlendiriyor? Bu soruların cevabı sıradaki haberimizde.
11: ABD ve Siyonist işgal rejiminin Şubat ayı sonunda İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve Tahran'ın misillemeleriyle süregelen savaş, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ticaretini felç etti. 10. haftasına giren savaş, petrol, doğalgaz ve gübre gibi kritik sevkiyatlarda büyük ölçekli aksamalara yol açtı. Savaş öncesinde Hürmüz Boğazı'ndan ayda ortalama 3000 gemi geçiş yapıyordu. Bu güzergahta dünya petrol ticaretinin 5'te 1'ini temsil eden günlük 15 milyon varillik bir sevkiyat yapılıyordu. Ancak Nisan ayı verileri bu devasa trafiğin bıçak gibi kesildiğini gösteriyor. Son bir ay boyunca Boğaz'dan geçen gemi sayısı sadece 191'de kaldı. Uzmanlar yaşanan kesintiyi hızlı ve eşi benzeri görülmemiş olarak nitelendiriyor. Genel tabloya bakıldığında son iki ayda Hürmüz'deki gemi trafiği savaş öncesi ortalamanın yaklaşık %5'i seviyesinde kaldı. Bu durum özellikle Asya ülkelerinde rafine petrol ürünlerinde arz sıkıntısına yol açtı. Japonya ve Güney Kore, Suudi ve Orta Doğu ham petrolünün en büyük alıcılarıydı. Çin hariç Asya'nın geri kalanına bakıldığında ithalat açısından ciddi bir etki ve kayıp görülüyor. Uzmanlar eğer bu durum uzarsa hiçbir yerden ikame edilemeyecek varil kayıplarının yaşanacağını vurguluyor. Yaşanan büyük aksamaya rağmen kısıtlı sayıda gemi Boğaz üzerinden Basra Körfezi'ne giriş çıkış yapmaya devam ediyor. Ancak uzmanlar bölgeye giren gemi sayısının çıkanlardan çok daha az olduğuna dikkat çekiyor. Bu durum taşımacılık şirketlerinin riskleri azaltmak adına bölgeden tamamen kaçındığını ve rotalarını başka yöne kaydırdığını gösteriyor. Hürmüz Boğazı en dar noktasında yaklaşık 39 kilometre genişliğe sahip. Bu coğrafi özellik İran'ın bölgedeki deniz trafiği üzerinde etkisini artırmasına ve geniş bir alanı kontrol etmeden gemi geçişlerini kontrol edebilmesine imkan tanıyor. Devrim muhafızları gemileri İran karasularına ve Lark Adası yakınlarına yönlendiren alternatif geçiş rotaları içeren bir haritada yayımlamıştı. Aynı haritada Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün ana rotasının bulunduğu alansa tehlikeli bölge ilan edilmişti.
10: İran'ın savaş sırasında bölgedeki ABD üslerine düzenlediği operasyonların daha önce açıklanandan daha büyük hasara yol açtığı belirtiliyor. Washington Post, uydu fotoğraflarını analiz ederek ABD üslerindeki 228 yapı ve ekipmanda hasar oluştuğunu yazdı.
11: İran, savaşta ABD'nin Orta Doğu'daki üslerinde hangarlar, barakalar, yakıt depoları, radarlar, telekomünikasyon ve hava savunma sistemlerini vurdu. Washington Post gazetesine göre vurulan yapı ve ekipmanların sayısı 228'i buluyor. Gazete bu verileri uydu fotoğraflarını inceleyerek elde etti. Amerikan üslerinde oluşan hasarın Amerikan hükümetinin açıkladığından veya daha önce basına yansıyanlardan daha fazla olduğu belirtildi. Uydu fotoğraflarına göre bölgedeki ABD üslerinin yarısında barakalar, hangarlar ve depolar hasar gördü. Uzmanlar İran'ın ABD ordusuna ağır kayıp verdirmek için askerlerin barındığı binaları hedef aldığını söyledi. İran'ın bu amaçla yakıt depoları ve altyapının yanı sıra üslerdeki yemekhane, jimnastik salonu ve barakaları vurduğu belirtildi. Operasyonlarda en fazla hasar alansa Bahreyn ve Kuveyt'teki üsler oldu. Washington Post, bu üslerin İran topraklarına saldırı için kullanıldığından Tahran tarafından yoğun olarak vurulduğunu yazdı. Uzmanlar ABD üslerinde bu kadar hasar oluşmasını birkaç faktöre bağladı. En önemli nedenin İran ordusunun tahmin edilenden daha dayanıklı çıkması oldu. Gazeteye konuşan bir uzman, ciddi bir hasara yol açmadan İran'ın füze ve drone gücünün yok edileceği yanılgısına düşüldüğünü söyledi. ABD ordusunun modern drone teknolojisine hazırlıklı olmadığı da anlaşıldı. Washington Post, bir yandan da askerler çekildiği için bu üslerin korunmasının hayati önem taşımaktan çıktığını yazdı. Amerikalı yetkililer üstlere artık eskisi kadar çok askerin sevk edilmeyebileceğini söyledi. Ancak bu konuda henüz nihai karar verilmedi. Amerikalı bir yetkili Bahreyn'deki deniz destek faaliyetleri üstündeki hasarın çok büyük olduğunu ve buradaki karargahın Florida'daki hava kuvvetleri üssüne taşındığını söyledi.
10: İç gündemle devam ediyoruz sayın seyirciler. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu mecliste düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Affedersiniz, bir kahvaltı programında gündemi değerlendirdi. Terörsüz Türkiye sürecine dair değerlendirmelerde bulunan Yapıcıoğlu, şiddet sorunu ile Kürt meselesinin çözümüne dair sundukları kanun teklifi taslağını hatırlatarak şiddetle arasına mesafe koyan ya da zaten koymuş bulunan kim varsa bunlarla ilgili bir düzenleme yapalım çağrısında bulundu.
12: Öncelikle hepiniz hoş geldiniz.
11: Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, mecliste basın mensuplarıyla kahvaltılı basın toplantısında bir araya geldi. Son günlerde bir kez daha gündemin sıcak başlığı haline gelen terörsüz Türkiye sürecine dair değerlendirmelerde bulunan Yapıcıoğlu, önemli mesajlar verdi. Mecliste kurulan komisyonun Şubat ayı itibarıyla çalışmalarını sonlandırdığını ve raporunu meclis başkanlığına sunduğunu hatırlatan Yapıcıoğlu, Türkiye'deki sorunun tek boyutlu olmadığını vurguladı.
12: Türkiye'nin mutlaka halletmesi gereken bir şiddet sorunu vardır. Bunu farklı şekillerde isimlendirmek mümkündür ama sonuç itibariyle hepsinin vardığı nokta 40 yılı aşkın bir süredir bir şiddet ortamının var olduğu, ve bunun mutlaka çözülmesi gerektiği. Bir de bundan bağımsız olarak bir asrı aşkın bir süredir var olan bir Kürt meselesi vardır. Bu ikisi birbirinden bağımsızdır. Birisi diğerinin nedeni veya sonucu değildir bize göre. İki ayrı meseledir. Biz birincisine şiddet sorununa sorun, ikincisine de mesele demeyi tercih ediyoruz. Bize göre her ikisi de mutlaka çözülmelidir. Bu bir tercih değil, bir zorunluluktur.
11: Sürecin yavaşlaması durumunda tıkanma riskinin doğabileceği uyarısında bulunan Yapıcıoğlu, şiddet sorunuyla Kürt meselesinin muhataplarının farklı olduğuna işaret etti.
12: Şiddetle ilgili sorunun konuşulacağı kişi, şiddete başvuran, elinde silah bulunan kişilerdir elbette. Hangi şartlarda bu silahı bırakacakları veya silahı bırakma karşılığında ne tür taleplerin olduğu onlarla oturulur, konuşulur pekala. Tabii ki şu son dönemde Sayın Bahçeli'nin çıkışı, eğer önceki söyledikleriyle MHP'nin komisyona sunmuş olduğu raporla birlikte değerlendirilirse bence o zaman daha sağlıklı bir değerlendirme yapmış olur. Eğer sorun sadece şiddet sorunuysa elbette bu sorun şiddeti bırakıp siyasi yol ve yöntemlerle, meşru yöntemlerle bundan sonra yoluna devam etmeleri isteniyorsa, kimin şiddeti bırakması isteniyorsa onunla konuşulur. Bu gayet tabii doğal ve anlaşılır bir şeydir. Ama eğer sorun değil, mesele konuşulacaksa, yani Kürt meselesi konuşulacaksa, ki dediğim gibi MHP'ye göre böyle bir meselemiz yoktur. Bize göre var olan bir meseledir ve bir asrı aşan bir süredir. O zaman çözümünün konuşulacağı yer elbette millet meclisidir. Milletin bizatihi kendisidir ve onun temsilcileridir. Dolayısıyla sorunun çözüm yolları farklıdır, meselenin çözümü farklıdır.
11: Örgütün silah bırakıp bırakmadığının tespiti konusunda yaşanan tartışmalara, sundukları kanun teklifiyle bir çözüm formülü getirdiklerini belirten Yapıcıoğlu, önce silahlar mı bırakılsın yoksa tespit yapılmadan kanun çıkmasın mı şeklindeki farklı görüşleri bir araya getirmeyi amaçladıklarını söyledi.
12: Biliyoruz ki meclis olarak mümkünse oy birliğiyle, değilse en geniş bir mutabakat ile bir kanun çıkaralım. Bu kanunda silah bırakan, şiddet arasında mesafe koyan ya da zaten koymuş bulunan kim varsa bunlarla ilgili bir düzenleme yapalım ve bu türden kişiler ya da örgütlerle ilgili nasıl bir muamele yapılacağını biz belirleyelim. Yani elindeki silahı bırakacak olan kimse silahı bıraktıktan sonra nasıl bir uygulamayla yüz yüze geleceğini önceden bilsin. Ama bu çıkan kanun maddelerini, mesela ceza indirimi, mesela infaz indirimi, mesela zaman aşımı süreleriyle ilgili düzenlemeler bir şarta bağlı olsun. O şart ne olsun? Gerçekten ben silah bıraktım diyenlerin silah bıraktığının sahada ilgili birimlerce, güvenlik ve istihbarat birimlerince teyit edilmesi şartına bağlı olsun. Ve bizim önerdiğimiz işte gözlem ve tespit kurulu, bazı bakanlıkların temsilcileriyle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bir temsilcisinden oluşturulan bir kurul öneriyoruz. Bunlar sahadaki durumu tespit ettiğinde konuyu Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemine taşıyalım. Oradan bir karar çıktığında Cumhurbaşkanı kararıyla ilgili örgüt münfesi örgüt olarak ilan edilsin ve münfesi örgüt olan yapının üyeleriyle, yöneticileriyle ilgili ne yapılacağına oradaki kanun maddelerine göre yargı organları karar versin.
11: Türkiye'nin çevresindeki savaş ve çatışma ortamına dikkat çeken Yapıcıoğlu, iç barışın sağlanması için yeni bir anayasanın şart olduğunu vurguladı.
12: Evet, yeni bir yüzyıla giriyoruz. İkinci yüzyılda bütün ağırlıklarından kurtulmuş, sorunlarını çözmüş, kendi iç barışını tam anlamıyla sağlamış, kardeşliğini pekiştirmiş, iç cepheyi tahkim etmiş bir şekilde girmek zorundayız. Bu da bir tercih değil, bir zorunluluktur. Ya hep beraber birbirimize sıkıca kenetleneceğiz, aramızdaki sorunları adalet temelinde çözeceğiz ya da işte çevremizdeki ateş çemberini görüyoruz. Ve bu ateşi, bu savaş ateşini, bu fitne ateşini tutuşturanların saldırdıkları ülkeleri saldırmadan önce nasıl içeriden karıştırmaya çalıştığını da çok iyi görüyoruz. Bu artık herhangi bir izaha ihtiyaç duymayacak kadar açıktır. Dolayısıyla bizim kendi bütün meselelerimizi, bütün sorunlarımızı, halkın bütün meşru taleplerini karşılayacak nitelikte tam bir toplumsal mutabakat ile, mümkün olan yine en yüksek seviyede bir katılım ile yeni bir anayasaya Türkiye'nin ihtiyacı var.
10: Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in dosyasında delil niteliği taşıyan cep telefonu incelemesi uluslararası boyuta taşındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, acılı aileyle yaptığı görüşmede genç kızın telefonunun incelenmek üzere Çin'e gönderileceğini belirterek bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz dedi.
11: Van'da kaybolduktan günler sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaeş'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Olayın aydınlatılmasında kilit rol oynayan cep telefonunun incelenmesi için yeni bir adım atıldı. 21 yaşındaki genç kızın babası Nizamettin Kabaeş, kızının kaybolduğu günden bu yana adalet arayışını sürdürürken Adalet Bakanı Akın Gürlek'le bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede soruşturmanın seyri ve elde edilen bulgular ele alındı. Bakan Gürlek'in aileye yaptığı bilgilendirmede daha önce yurt dışında incelemeye gönderilen telefonun bu kez Çin'e gönderileceğini ifade ettiği öğrenildi. Teknik incelemenin genişletilmesiyle olayın perde arkasının netleştirilmesi hedefleniyor. Öte yandan soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü ve yetkililerin dosyayı aydınlatmak için çalışmalarını yoğunlaştırdığı bildirildi.
13: Yapmaya çalışıyoruz. Burada zaten bu birim
10: 12. yargı paketi kapsamında boşanma davalarında köklü değişiklikler gündemde sayın seyirciler. Pakette süresiz nafaka, yargılama süreleri, gündüz kuşağı programları ve hobi bahçeleri davaları gibi düzenlemeler yer alacak.
11: Adalet Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürülen 12. yargı paketi

0: Hattı sınırlamalar getiriliyor. Yeni sisteme göre duruşma araları 3 ayı geçemeyecek. Eğer bir hakim duruşma tarihini 3 aydan daha ileri bir tarihe ertelerse, bu durumun hukuki gerekçesini yazılı olarak açıklamak zorunda kalacak. 12. yargı paketi sadece adliye koridorlarını değil, televizyon ekranlarını da yakından ilgilendiriyor. Son yıllarda toplumsal etik ve mahremiyet tartışmalarının odağında yer alan gündüz kuşağı programlarına yönelik yeni denetim mekanizmaları ve düzenleme çalışmaları da paket içerisindeki yerini alacak. Yeni düzenleme ile programların içeriği ve işleyişine dair hukuki sınırların netleştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamlı değişim süreci hem aile yapısını korumayı hem de yargıdaki hantallığı gidermeyi amaçlıyor. Sürecin ilerleyen günlerde, Haziran ayı içerisinde netleşerek yasalaşma aşamasına geçmesi bekleniyor.
1: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı karayolu trafik kazası istatistiklerini yayımladı. Son verilere göre Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 1 milyon 500
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
3: Diyarbakır ilimiz için akşam namazı vakti.
0: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı karayolu trafik kazası istatistiklerini yayımladı. Verilere göre toplam trafik kazası sayısı bir önceki yıla göre %7,3 artarak 1 milyon 549.574'e ulaştı. Bu kazaların 1 milyon 261.253'ü maddi hasarlı olurken 288.321'i ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları olarak kayıtlara geçti. Ölümlü ve yaralanmalı kazaların %86,5'i yerleşim yerleri içinde meydana gelirken yalnızca %13,5'i yerleşim yeri dışında gerçekleşti. Türkiye'de motorlu kara taşıtı sayısı 2024 yılında 31,3 milyonken 2025 yılında 33,6 milyona yükselerek trafikteki araç yoğunluğunu artırdı. Trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısı 2024'te 6.351'ken 2025'te %5 azalarak 6.035'e geriledi ve 100 bin araç başına düşen ölüm oranı 18 oldu. Geçen yıl meydana gelen trafik kazalarında toplam 403.937 kişi yaralanırken günlük ortalama 789 ölümlü ve yaralanmalı kaza yaşandı. Ölümlü ve yaralanmalı kazalarda 2541 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 3494 kişi ise hastaneye kaldırıldıktan sonraki 30 gün içinde hayatını kaybetti. İllere göre değerlendirildiğinde en fazla ölüm 290 kişiyle Ankara'da, en fazla yaralı ise 47.717 kişiyle İstanbul'da görüldü. En az ölüm ve yaralanma ise Ardahan'da kaydedildi. Trafik kazalarında ölenlerin %50,7'sini sürücüler, %29,3'ünü yolcular ve %20'sini yayalar oluştururken, erkeklerin ölüm ve yaralanma oranlarının kadınlara göre çok daha yüksek olduğu belirlendi. Kazalara neden olan toplam 345.489 kusurun %90,6'sının sürücülerden kaynaklandığı tespit edilirken, yayaların kusur oranı %7,7 olarak açıklandı. En sık görülen sürücü kusuru, araç hızını yol, hava ve trafik şartlarına uygun ayarlamamak olurken, geçiş önceliğine uymamak ve arkadan çarpmak diğer yaygın kusurlar arasında yer aldı. Kazalarda en fazla ölüm, yayaya çarpma, yoldan çıkma ve yandan çarpma şeklindeki kazalarda meydana gelirken, kazaların büyük bölümü gündüz saatlerinde gerçekleşti.
1: Malatya merkezli 17 ilde FETÖ'ye operasyonlar düzenlendi. Söz konusu operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. İzmir ve Kastamonu'da ise cezası kesinleşmiş 8 FETÖ hükümlüsü yakalanarak cezaevine gönderildi.
0: 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ operasyonları aralıksız sürüyor. Bu doğrultuda Malatya merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu gerçekleştirildi. İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Trabzon, Hatay, Mardin illerinin de aralarında bulunduğu 17 ile düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 23 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı. Bu geniş coğrafi yayılım, örgütün ülke genelindeki faaliyetlerine karşı ne denli büyük bir operasyonel ağın kuruldu.

0: olduğunu gözler önüne serdi. Şüphelilerin emniyet yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildiği belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmasına başlanırken soruşturmanın derinleştirileceği bildirildi. İzmir'de firari FETÖ hükümlülerine yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari hükümlü yakalandı. Birinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Ayrıca Kastamonu'da FETÖ'ye üye suçlamasıyla 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Polisteki işlemleri tamamlanan FETÖ üyesi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Salı günü 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin gözaltındaki işlemler tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
1: Bir operasyonda uyuşturucu tacirlerine yapıldı sayın seyirciler. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 30 ilde düzenlenen operasyonlarda 392 şüpheli yakalanırken bunlardan 122'si tutuklandı.
0: İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 30 ilde operasyonlar düzenlendi. Türkiye genelinde aralarında İstanbul, İzmir, Antalya ve Gaziantep'in de bulunduğu 30 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonlara 4500 personel katıldı. Operasyonlarda 392 şüpheli yakalanırken 518 kilogram uyuşturucu madde ve 133.066 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden 122'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlıların işlemleri ise sürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, analiz ve takip timlerinin de yer aldığı operasyonlar sonucunda sokak satıcılarının uyuşturucu maddeleri sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden sattıkları tespit edildi.
2: Uyarıcı maddelerden eroin maddesi olduğunu
1: Bahis ağına yönelik de operasyon vardı sayın seyirciler. Hatay, İstanbul, Mersin, Diyarbakır ve Antalya'da bahis operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 20'si tutuklandı. MASAK raporlarına göre hesaplarda milyarlarca liralık işlem tespit edildi.
0: Polis, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak bahis ve sanal kumar oynatan şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Hatay, İstanbul, Mersin, Diyarbakır ve Antalya'daki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, ikisi serbest bırakıldı. Operasyonda suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 otomobil ve 1 motosiklete el konuldu. Mali Suçları Araştırma Kurulu raporlarında zanlıların hesaplarında yaklaşık 2,2 milyar lira para hareketliliğinin tespit edildiği belirtildi.
1: Hatay'da etkili olan dolu yağışı Amik Ovası'nda hasat dönemine yaklaşan tarım ürünlerine ağır darbe vurdu. Soğan, patates ve buğday tarlalarında büyük kayıplar yaşanırken yaklaşık 6 bin dönümlük alanda ürünlerin tamamen zarar gördüğü belirtildi.
0: Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan Amik Ovası'nda yaz mevsiminin yaklaşmasıyla ürünler hasat olgunluğuna ulaşmaya başladı. Ancak bölgede havaların yağışlı gitmesi ve zaman zaman etkili olan bölgesel dolu yağışları tarım ürünlerine ciddi zarar verdi.
3: Tolu mahvetti abi ortalığı. Bak tolunun büyüklüğüne bak, taş kadar abi bak.
0: Reyhanlı İlçesi Ziraat Odası Başkanı Şemsettin Cüneydioğlu, ceviz büyüklüğündeki dolu yağışının Reyhanlı ilçesine bağlı Bükülmez Mahallesi'ndeki arazilere verdiği büyük hasara dikkat çekti.
4: Cumartesi günü saat 15'te yaşadığımız dolu afetinden dolayı ne hasatımız kaldı, içler acısı bir ortamla karşı karşıyayız. Allah çiftçimizin yardımcısı olsun. Daha önce yani arada sırada olurdu ama bu şekilde böyle olmazdı. Yani mercimek tanesi kadar o da bir şeyi yoktu. Hızı bilmem keskinliği yoktu. Bunlar hemen hemen ceviz yumurta büyüklüğünde ve hızlı bir şekilde iniş yaptı.
0: Afetin ürünlerin hasadına az bir süre kala yaşandığını belirten Halil Kureyşoğlu ise dolunun ürünlerini nasıl kırdığını anlattı.
5: Yağmur yağıyordu, yağmurdan sonra doluya döndürdü. Dolu yumurta büyüklüğünde, ceviz büyüklüğünde 10 dakikanın içinde ne buğda bıraktı, ne soğan bıraktı, ne patates bıraktı. Yani 10 dakikada bütün bu mevcut ürünler hepsi gitti.
0: Bölgede toplamda yaklaşık 25 bin dönüm tarım arazisinin bulunduğu, ilgili kurumların hasar tespit çalışmalarına başladığı bildirildi. Yetkililer, çiftçilerin zararlarının belirlenmesi için saha incelemelerinin sürdüğünü açıkladı.
1: Bu yıl süregelen yağış ve soğuk hava Mayıs ayında bile birçok ilde etkisini gösterdi. Az önceki haberde de çiftçilerin şikayet ettiği gibi ülke genelinde soğuk bir hava etkiliydi. Afrika üzerinden gelen yeni hava dalgasıyla birlikte artık sıcaklıklar yükselecek. Meteorolojinin verilerine göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları 4 derece artacak.
0: Soğuk ve yağışlı sistem ülkeyi terk ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre ülke genelinde sıcaklıklar artıyor. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar yükselişe geçiyor. Termometreler ülke genelinde zirve yapacağı belirtilirken özellikle güney hattında tam anlamıyla yaz sıcağı hissedilecek. Güney ve batı bölgelerinde hissedilen 5 derecelik sıcaklık artışı perşembe itibarıyla tüm ülkede yayılarak 4 derecelik ek bir yükselişle devam edecek. Son tahminlere göre yağışlar doğu bölgesine ilerlerken birçok şehirde cuma gününden itibaren 25 ile 30 dereceli sıcaklık değerlerinin görülmesi bekleniyor. Gökyüzünün büyük oranda açılmasıyla birlikte bahar sıcaklıklarının kalıcı hale gelmesi bekleniyor. Ancak uzmanlar genel ısınma eğilimine rağmen bazı bölgelerde ani ve yerel yağış geçişlerinin yaşanabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor. Bu kapsamda Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
1: Filistin ve Lübnan haberleriyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Siyonist işgal rejiminin Gazze şeridine yönelik saldırılarında Hamas liderlerinden Halil Hayye'nin oğlu Azzam'ın da aralarında bulunduğu 9 Filistinli şehit oldu. Suikaste tepki gösteren Hamas, Siyonistlerin Kudüs davasına çok sayıda evladını şehit veren Halil Hayye'den intikam alma peşinde olduğunu belirtti.
0: Siyonist işgal rejiminin abluk altındaki Gazze şeridine yönelik soykırım saldırıları sürüyor. İşgal ordusu, Hamas siyasi büro üyesi Halil Hayye'nin oğlu Azzam'a suikast düzenledi. Derece mahallesinde gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralanan Azzam, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Azzam'la birlikte bir Filistinlinin katledildiği belirtilirken, onlarca kişinin de yaralandığı ifade edildi. Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Azzam'ın ağır yaralanmasının Filistin halkına karşı sürdürülen saldırıların bir parçası olduğunu söyledi. Hayye ailesinin Kudüs ve Filistin davası uğruna çok sayıda evladını, torununu ve yakınını şehit verdiğini belirten Kasım, işgalcilerin bu saldırıyla Halil Hayye'den intikam almaya çalıştığını ifade etti. Zeytun Mahallesi'nde ise Siyonist rejime ait insansız hava aracının Salahaddin Camii yakınında çadır kurmaya çalışan sivilleri hedef alması sonucu aynı aileden 3 Filistinli şehit oldu. Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde ise bir sivil, bir araç hedef alındı. Saldırıda bir Filistinli şehit olurken çok sayıda kişi yaralandı. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı ayrıca polis teşkilatında görevli Albay Nesim Süleyman Kelzani'nin Han Yunus'ta polis aracına düzenlenen saldırıda şehit olduğunu duyurdu. Görgü tanıkları saldırıda çevrede bulunan yaklaşık 15 kişinin de yaralandığını aktardı. Öte yandan daha önceki saldırılarda yaralanan Muhammed Attar, Halit Muhammed Salim Cude ve polis memuru Muhammed Hatib'in de şehit olduğu açıklandı. Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde şehit sayısının 72.618'e, yaralı sayısının ise 172.468'e ulaştığı bildirildi. Siyonist işgal rejimi 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi sık sık ihlal ederek sivillere hedef alıyor. Garantör ülkelerse Gazze'de yaşanan soykırımı sadece izlemekle yetiniyor.
1: Siyonist terör rejimi sözde ateşkese rağmen Lübnan'ı da her gün bombalamaya devam ediyor sayın seyirciler. Lübnan Sağlık Bakanlığı son saldırılarda 13 sivilin katledildiğini, 42 kişinin de yaralandığını açıkladı.
0: Siyonist işgal rejimi ABD'nin desteğiyle Lübnan'da ateşkesi bilinçli şekilde uygulanamayacak hale getirdi. Lübnan topraklarının işgalini hedefleyen saldırılar ateşkes altında gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Siyonist işgal ordusu yine Lübnan'ın birçok bölgesindeki sivil alanları hedef aldı. İşgal rejimi savaş uçaklarının Sayda kentine bağlı Ensariye beldesini vurması sonucu 3 sivil şehit oldu, 7 kişi yaralandı. Dahiye bölgesine yapılan saldırıdaysa işgal ordusu Rıdvan Güçleri Komutanı Malik Balut'u katlettiğini ileri sürdü. Lübnan Sağlık Bakanlığı, işgal ordusunun 2 Mart ateşkes anlaşmasından sonra düzenlediği saldırılara ilişkin can kaybı ve yaralı sayısını paylaştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, Siyonist Hava Kuvvetleri çarşamba günü Lübnan'ın güney ve batı beka bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenledi. Son saldırılarda 13 Lübnanlı sivil şehit oldu, 42 kişi yaralandı. Bakanlığın X'teki paylaşımında 2 Mart'ta başlayan askeri tırmanıştan bu yana toplam can kaybı sayısı 2715'e, yaralı sayısı ise 8353'e ulaştı denildi. Sağlık Bakanlığı, kurtarma ekiplerinin bazı bölgelerde enkazı kaldırmaya devam ettiğini ve ölü ve yaralı sayısının artabileceğini belirtti.
1: Siyonist terör rejimi, Sumut aktivistleri Tiago Avila ve Seyfi Ebu Keşkek'i alıkoymaya devam ediyor. Avila, işgal zindanından kızına duygusal bir mektup göndermişti. İşte o mektubu Hüdapar Milletvekili Faruk Dinç mecliste okudu.
6: Sayın Dinç.
7: Bismillah. Siyonist zindanlarda işkence gören aktivist Tiago'nun kızına yazdığı mektubu okumak istiyorum. Sevgili kızım Teresa, şu an yanında olmadığım için beni affet. Bugün 1 milyondan fazla çocuk Siyonizmin ve emperyalizmin ne olduğunu bilmedikleri halde soykırıma maruz kalıyor. Açlıktan ölüyor, anestezi olmadan uzuvları kesiliyor ve korkunç bir nefretin pençesinde can çekişiyor. Biliyorum, beni çok üzüyorsun. Filistinli çocukların anne ve babaları da onları çok üzülüyor. Seni her şeyden çok sevdiğim için senin ve diğer tüm çocukların geleceği adına soykırımı kabul eden bir dünyada yaşamaktan daha büyük bir tehlike olamazdı. Büyüdüğünde annen sana babanın bir devrimci olduğunu ve yeryüzünün en korkunç insanları olan Trump, Netanyahu, Ben-Gvir'e karşı dimdik durduğunu anlatacak. Lütfen Filistin'i unutma, sevgilerimle.
1: Siyonist işgal rejiminin Gazze'de yürüttüğü soykırım politikasına AB üyelerinin çoğu ortak durumda. Gazze'de soykırım sürerken AB ülkelerinden Siyonist işgal rejimine silah ihracatının sürdüğü ortaya çıktı. Soykırımcı Siyonistlere en fazla silah ihracatı yapan ülkelerse Fransa, Almanya ve Yunanistan oldu.
0: Avrupa Birliği üyelerinin çoğunun Gazze'deki soykırıma tepkisiz kalmasını bir tarafa bırakın, insanlık havarisi kisvesine bürünen bebek katilleri, Siyonist işgalcilere verdikleri silahlarla soykırıma ortaklık etmeyi sürdürüyorlar. Üye ülkelerin dış ülkelere silah ihracatına yönelik son verilerini paylaşan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi'ne göre, Avrupa Birliği ülkelerinin 17'si, 2024 yılında soykırımcı Siyonistlere silah ihracat lisansı vermeye devam etti. Netanyahu hakkında savaş suçları kapsamında tutuklama kararı çıkarıldığı dönemde Avrupa Birliği üyeleri Fransa, Almanya ve Yunanistan soykırımcı Siyonistlere silah ihracatında başı çekti. Fransa, 2024'te soykırımcı Siyonistlere yaklaşık 368 milyon euroluk silah ihracat lisansı vererek Avrupa Birliği ülkeleri arasında ilk sırayı aldı. Fransa'yı 164 milyon euro ile Almanya ve 115 milyon euro ile Yunanistan izledi. Romanya, Çekya, Macaristan, Letonya, Hırvatistan, Polonya, Litvanya, Avusturya, Bulgaristan, Hollanda, Lüksemburg, Estonya ve Güney Kıbrıs'ta yine bebek ve çocuk katillerine silah verdi. Böylece Avrupa Birliği ülkeleri soykırımcılara yaklaşık 820 milyon euroluk silah ve askeri ürün ihracatına lisans verdi. Fransa'nın verdiği lisansların büyük bölümünü askeri yazılım ve parça sistemleri oluştururken, yaklaşık 120 milyon euroluk mühimmat ve 18 milyon euroluk bomba, füze ve patlayıcı sistem lisansı da dikkati çekti. Almanya'nın lisanslarında 48 milyon euroluk zırhlı araç, 37 milyon euroluk mühimmat ve 13 milyon euroluk patlayıcı kategorileri öne çıktı. Yunanistan, yaklaşık 114 milyon euroluk görüntüleme ve karşı tedbir ekipmanı, Romanya, 43 milyon euroluk patlayıcı ihracatı için lisans verdi.
1: Siyonist işgal rejimi dijital platformlar üzerinden organize propaganda faaliyetleri yürüterek sanal medyayı adeta yeni nesil bir savaş alanı haline getirdi. On binlerce kişiden oluştuğu öne sürülen troll ordusuyla küresel kamuoyunun algılarını yöneten rejimin ortaya attığı yalan ve iftiraları denetleyecek mekanizmalarsa maalesef yetersiz.
0: Devletlerin dijital platformlar üzerinden yürüttüğü iletişim faaliyetleri, küresel kamuoyunun yönlendirilmesi açısından önemli bir unsur oldu. Siyonist işgal rejiminin sanal medya ve dijital iletişim araçları üzerinden propaganda faaliyetleri yürütmesi, bu gerçekliği bir kez daha tartışılır kıldı. Uzmanlar, dijital alanda yeni bir savaş konseptinin ortaya çıktığını belirtiyor. Siyonist rejimin propaganda faaliyetlerinin arka planında dijital platformlar yer alıyor. Ve platformlarda binlerce hesap kullanılıyor. Peki Siyonizm neden bu mecraları kullanma ihtiyacı hissediyor? Gazze soykırımı, Lübnan ve İran'a yönelik saldırılar konusunda dünya kamuoyu Siyonistleri suçluyor. Bu durumu kendi lehlerine çevirmek için dijital mecralar önem kazanıyor. Dijital propaganda faaliyetlerinin sınırlarını değerlendiren uzmanlar, mevcut uluslararası sistemin yetersizliğine dikkat çekiyor. Dijital platformların kamuoyu üzerindeki etkisine de değinen uzmanlar, bir takım algılar ve yine bir takım manipülasyon, propaganda ve dezenformasyonla beraber kamuoyunun yönlendirildiğini ifade ediyor. Binlerce sanal medya karakterinin bir orduya dönüştürüldüğünü ifade eden iletişim uzmanları, Siyonist rejimin bu güçle bütün dünya kamuoyunu yönlendirmeye çalışıyor. Söz konusu dijital mecraların merkezi olarak Amerika'da olması da bu noktada soykırımcıların elini güçlendiren bir argümana dönüşüyor.
1: Yapay zekanın artık çok yaygın bir şekilde kullanılması bir takım veri güvenliği endişelerini de beraberinde getiriyor sayın seyirciler. Kanada'da yapılan soruşturmada OpenAI şirketinin ChatGPT'yi geliştirirken ülkedeki gizlilik yasalarına uymadığı tespit edildi.
0: Teknoloji dünyasını kökten değiştiren yapay zeka gelişimini hızla sürdürürken kişisel veri gizliliğine ilişkin tartışmalar da büyüyor. Kanada'da yapılan ortak bir araştırmada OpenAI'ın ChatGPT'yi geliştirirken ülkenin gizlilik yasalarına uymadığı tespit edildi. Kanada medyasında ülkedeki gizlilik denetleme kuruluşlarının 2022'de piyasaya sürülen ChatGPT adlı sohbet robotuyla ilgili bulgularının açıklandığı, OpenAI tarafından üretilen programın geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarda yasalara uyulmadığına dair çeşitli bulgulara yer verildi. ChatGPT'nin geliştirilmesi sırasında kullanılmasını engelleyecek herhangi bir güvenlik önlemi almadan çok miktarda kişisel bilgi topladığı belirlendi. Soruşturma raporlarında yasa dışı toplanan kişisel bilgiler arasında kullanıcıların sağlık durumları ve siyasi görüşleri gibi hassas ayrıntıların ve çocuklar hakkındaki bilgilerin bulunabileceğine dikkat çekildi. Federal Komiser Philip Dufresne, OpenAI bilinen gizlilik sorunlarını tam ele almadan ChatGPT'yi piyasaya sürdü. Bu durum, Kanadalıları veri ihlalleri ve kendileriyle ilgili bilgilere dayalı ayrımcılık gibi potansiyel zarar risklerine maruz bıraktı, ifadesini kullandı. Dufresne, OpenAI'nin Kanada yasalarına uymayan bir ürünü neden piyasaya sürdüğünü açıklama konusunda sıkıntı yaşadığını belirtti. Kanada'daki gizlilik denetleme kuruluşları, OpenAI'nin kişisel bilgileri izinsiz ve yasa dışı şekilde topladığı, kullandığı ve ifşa ettiği yönündeki bir şikayet üzerine 2023'te soruşturma başlatmıştı.
1: Avrupa ülkelerinin yöneticileri İslam'la savaşa dursun. Avrupa halkları adaleti de, huzuru da, kurtuluşu da İslam'da buluyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da Said Nursi Camii'ne giden Cenuri isimli bir kişi kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Kamera kaydına düşen o anlarda duygulu anlar yaşandı.
6: Allah ilahe.
0: Avrupa ülkelerinde İslam'ı seçenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Manevi olarak büyük bir bunalım yaşayan Avrupa toplumları İslam'ı seçerek aydınlanıyor. Kalpleri Allah'ı anmaya başlayan, kelime-i şehadetle İslam'a giren, onun nuruyla Müslüman olan insanlara her gün bir yenisi ekleniyor. Evet, gün geçmiyor ki biri daha Müslüman olmasın. Avrupa'nın başkentlerinde insanların İslam'ı seçmesi onlar kadar Müslümanları da mutlu ediyor. Bu anlamda İngiltere'nin başkenti Londra'dan da güzel görüntüler geldi. Said Nursi Camii'ne giden Cenuri isimli kişi hayatında yeni bir sayfa açıyordu. Bugüne kadar yaşadıklarını geride bırakan Cenuri, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.
8: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul.
0: Yeni hayatına Cemal ismini alarak devam edecek olan Cenuri, çevresindeki cami cemaatine sarılarak Müslüman olmanın mutluluğunu yaşadı. Bir insanın daha Müslüman olmasına tanıklık eden Said Nursi Camii'nin cemaati de duygulu anlar yaşadı. Evet, İslam bir insanın daha hayatına ışık tutmuştu. Tıpkı daha öncekiler gibi. İslam, insanı cahiliye karanlığından çıkarıp hidayetin aydınlığına kavuşturmuştu. İslam'la tanışanların secde ederek şükretmeleri ilk değildi. Tarih, katı yüreklerin İslam'la nasıl yumuşadığına hep tanıklık etmiştir. ABD'de mafya lideri olarak girdiği hapishanede İslam'ı kabul eden Lonnie Dawson da onlardan biriydi. 44 yaşında girdiği hapishanede 43 yıl hapis yatan Dawson, Abdüsselam olarak dışarı çıkmıştı. 2025'in son dönemlerinde 87 yaşında hapisten çıktığı ilk andaysa şükür secdesi yapmıştı. Bu İslam sayesinde olmuştu. Kalpleri tatmin olan, hayatı aydınlanan insanlar artık birer muvahhid olmuştu.
1: Bu haberimizle birlikte ana haber bültenimizin sonuna geldik kıymetli izleyenler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Günün çizgisiyle kapatıyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.
9: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
10: Çağrı efendim.
9: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
10: Çağrı efendim.
9: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
10: Çağrı efendim.
9: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
10: Çağrı efendim. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji yanı Kayapınar, Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 0050 0507 852 9234.
2: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
4: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 93 72.
2: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
0: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134.
5: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Çağrı FM.
8: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati başlıyor.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

0: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0538 450 1191 numarasını aramaları önemli rica olunur. Tekrar ediyorum, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0538 450 1191 numarasını aramaları önemli rica olunur.
1: Birçok Müslümandan şunu işitmişsinizdir. Neydi o günler? Biz eskiden neydik? Bir namaz kılardım, öyle bir lezzet alırdım, öyle bir lezzet alırdım ki sorma. Elime kitabı aldığım zaman bitirmeden uyumazdım. O kitap o gece bitecek, bitiriyordum. Televizyonun olduğu odaya adım atmıyordum. O kadar haramlardan kaçıyordum. O kadar ben Allah'ın emirlerine sarılmaya çalışıyordum. Nerede bir sohbet, bir ders varsa iple çekiyordum ki saati gelsin koşa koşa gideyim, ben oradan istifade edeyim. Kiminle karşılaşsam hemen başlıyordum, namaza başlaması için konuşuyordum, davet ediyordum. Kiminle karşılaşsam işte sohbete gelsin diye ona İslam'ı anlatmaya başlıyordum. Hey gidi günler hey, şimdi öyle mi? Deyip sebeplerini sıralamaya başlıyor. İş, güç yoğunluğu, çoluk çocuğa karıştı. Geçim derdi. Artık bizden geçti. Şu ayeti onlara ya da o düşüncedeki, o duygudaki herkesin yeniden okuması lazım. Ey iman edenler, iman edin. Bak o ilk zamanlarda o samimiyeti, o gayreti lütfeden ya da kapı açan şey iman daha. Biz imanı o kadar sevdik, o kadar bizim nazarımızda kıymetli oldu ki bizim namazlarımız lezzetliydi. Biz sohbet gününü, saatini işte dört gözle bekliyorduk. Biz kitap bitirip yeniden bir kitaba başlıyorduk. Biz karşılaştığımız insanlara hep İslam'ı anlatmaya çalışıyorduk. İstiyorduk ki insanlar cehaletten kurtulsun, Allah'a da tanışsınlar, secdeyle tanışsınlar. Onun için uğraşıyorduk. Ve sonra sanki emekli olmuş gibi yılgın, yorgun, bitkin, vazgeçmiş insanlara döndük. Ha bu ayet diyor ki iman et. İmanın kendisi yorulmaz arkadaş. İmanın kendisi sahibini yılgın yapmaz. Bu başka bir şey. Nazarımızda iman yavaş yavaş kıymetsizleşmeye başladı. Eskimeye başladı, eksilmeye başladı. Biz bunu önemsemedik, ehemmiyet vermedik. Başka şeyler daha kıymetli olmaya başladı. Biz başka şeyleri daha öne geçirmeye başladık derken yavaş yavaş bu hale geldik. Allah'a sığınıyoruz.
2: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

çalışıyor.

Kelime ve kavramlar. Bel'am. Arapça olmayan bu isim bir başka lisandan, büyük ihtimalle İbranice'den geçmiş bir kelimedir. İsmi has olarak kullanılır. Bel'am bin Baura'nın kıssasıdır. Önce Bel'am ile ilgili ahkamın istibad edildiği ayet-i kerimelere dikkat edelim. Onlara o kimsenin haberini de oku ki biz kendisine ayetlerimizi vermiştik de o bunlardan sıyrılıp çıkmış derken şeytan onu arkasına takmış, nihayet azgınlardan olmuştu. Eğer dileseydi onu bu ayetlerle yükseltirdik. Fakat o yere saplandı. Hevasına uydu. Artık onun sıfatı o köpeğin hali gibidir ki üstüne varsan dilini sarkıtıp solur. Yahut kendi haline bırakırsan yine dilini uzatıp solur. İşte ayetlerimizi yalan sayanlar güruhunun sıfatı budur. Artık sen kıssayı onlara anlat. Belki iyice düşünürler. Ayet-i kerimede kıssanın onlara anlatılması emrolunmuştur. Kadı Beyzavi onlardan murat Yahudilerdir hükmünü beyan ediyor. Tefsiri Mücahit'te de Bel'am bin Baura'nın ismine rastlıyoruz. Müfessirlerin büyük çoğunluğu Hazreti Musa'ya karşı mücadele veren bir alimden söz etmektedirler. Tabiri caizse Allah'ın peygamberlerine karşı Allah adına mücadele veren ve halk katındaki itibarını bahane ederek tevhid mücadelesine karşı direnen bir azgın. Bir kısım müfessirler bu ayet-i kerimenin Ümeyye bin Ebu Salt hakkında nazil olduğunu beyan etmişlerdir. Bu zatın da Hazreti Muhammed'e nübüvvet görevi verilmeden önce haniflerden olduğu, Allah-u Teala'nın kısa bir süre içerisinde peygamber göndereceğini söyleyip durduğu halde gurura kapılıp iman etmediği bilinmektedir. Bu iki rivayetin dışında dört rivayet daha mevcuttur. Ancak bütün rivayetlerdeki ortak yön bir şahsı tariften çok onun mahiyetini ortaya koyar. Zira sebebinin hususi olması hükmün umumi olmasına mani değildir. Kıyamete kadar Bel'am ve onun vazifesini yapan bütün şahısların keyfiyetleri ortaya konulmaktadır. Kelime ve kavramlar.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 487 82.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
4: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
5: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
6: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
7: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Çağrı FM.
9: Kur'an-ı Kerim meali başlıyor.

0: Onların kendi aralarında yaptıkları gizli görüşmelerin, fısıldaşmaların çoğunda hayır yoktur. Bu görüşmelerde hayır olması için, onların muhtaçlara yardımı, güzel bir davranışı yahut dargın insanların arasını bulmayı gözetmeleri gerekir. Kim Allah'ın rızasını arzulayarak bunu yaparsa, biz de ona çok büyük mükafat veririz.
1: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ

Her kim de hidayet yolu kendisine iyice belli olduktan sonra Resulullah'a muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa, biz onu döndüğü yolda bırakırız. Fakat ahirette kendisini cehenneme koyarız. Orası ne fena bir varış yeridir.

Şu kesin ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Ama dilediği kimse hakkında bunun altındaki diğer günahları affeder. Her kim Allah'a şirk koşarsa haktan çok uzağa sapmış olur.

Allah'tan başka onlar sadece bir kısım kadınlara tapıyorlar ve onlar aslında Allah'ın lanet ettiği o inatçı şeytandan başkasına yalvarmıyorlar.

0: o şeytana ki, ya Rabbi, senin kullarından mutlaka bir pay edineceğim. Mutlaka onları saptıracağım. Onları bir takım temennilerle oyalayacağım. Onlara davarlarının kulaklarını yarmalarını emredeceğim de, Allah'ın yarattığını değiştirecekler, dedi. Her kim Allah'ın yerine şeytanı dost edinirse, şüphesiz besbelli bir ziyana girmiştir.
1: يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا
0: Şeytan onlara sadece vaatlerde bulunur. Bir takım kuruntularla oyalar. Şeytan aslında onlara kuru bir aldatmadan başka ne vaat eder ki?
1: اُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا
0: İşte öylelerinin varacakları yer cehennemdir ve oradan kurtuluş için hiçbir çare bulamazlar.

İman edip makbul ve güzel işler yapanları ebedi kalmak üzere içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğiz. Bu Allah'ın gerçek vaadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

Allah'ın vaad ettiği bu mükafat, ne sizin temennileriniz, ne de ehli kitabın temennileriyle elde edilmez. Kim kötü iş yaparsa, onun cezasını bulur. Ve Allah'tan başka, kendisini o azaptan kurtaracak ne bir hami, ne de bir yardımcı bulabilir.

0: Erkek olsun, kadın olsun, kim mümin olarak iyi ve yararlı işler yaparsa, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar bile hakları yenmez.
1: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللّٰهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا.
0: Hep iyiliği şiar edinmiş olarak, yüzünü ve özünü Allah'a teslim edip, bir de İbrahim'in tevhid dinine tabi olan kimsenin dininden daha güzel din olabilir mi? Bundandır ki Allah İbrahim'i dost edinmiştir.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا.
0: Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Allah, ilmi ve kudretiyle her şeyi kuşatır.

0: يَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا.
1: Kadınlar hakkında senden fetva isterler. De ki, onlar hakkındaki hükmü Allah size açıklıyor. Haklarını vermeyerek nikahlamak istediğiniz yetim kadınlarla, küçük, zayıf yetim çocukların haklarına dair hükümler size bu kitapta okunup duruyor. Yetimlerin haklarını vermekte tam adaleti gözetin. Yaptığınız her iyiliği Allah mutlaka bilir.

0: Eğer bir kadın kocasının kötü muamelesinden ve kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse, bazı fedakarlıklar göstererek sulh olmak için gayret göstermelerinde mahsur yoktur. Barışma elbette daha hayırlıdır. Nefisler menfaatlerine düşkün yaratılmıştır. Ey kocalar! Eğer siz iyi davranıp arayı düzeltir, kadınların hakkını çiğnemekten sakınırsanız, unutmayın ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.
1: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

Ey kocalar! Bütün benliğinizle isteseniz dahi, eşleriniz arasında tam adaleti sağlayamazsınız. Öyleyse bir tarafa büsbütün gönlünüzü kaptırıp da, öbürünü kocasızmış gibi bir vaziyette bırakmayın. Eğer arayı düzeltir, işlerinizi iyileştirir ve haksızlıktan sakınırsanız, unutmayın ki Allah gafurdur, rahimdir, affı ve merhameti boldur.

Şayet gösterilen gayretlere rağmen eşler boşanıp birbirinden ayrılacak olurlarsa, Allah her birini lütfu ile müstağni kılar. Birini öbürüne muhtaç eylemez. Allah'ın lütfu geniştir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

0: فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ غَن۪يًّا حَم۪يدًا
1: Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ın mülküdür. Biz gerçekten hem sizden önce ehli kitaba hem de size Allah'a karşı gelmekten sakınmanızı emrettik. Eğer inkâra sapıp nankörlük ederseniz, bilesiniz ki göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah ganidir, hamiddir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bütün övgülere layık olan O'dur.
0: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا
1: Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. O'nun kudreti bütün bunları yönetmeye kâfidir.

Eğer o dilerse, ey insanlar, hepinizi ortadan kaldırır ve başkalarını getirir. Allah'ın kudreti bunu yapmaya elbette yeter.

Kim dünya mutluluğunu isterse, bilsin ki, dünya mutluluğu da, ahiret saadeti de, Allah'ın yanındadır.

Ey iman edenler! Hak'tan yana olup, var gücünüzle ve bütün işlerinizde adaleti gerçekleştirin. Allah için şahitlik eden insanlar olun. Bu hükmünüz ve şahitliğiniz isterse bizzat kendiniz, anneniz, babanız ve yakın akrabalarınız aleyhinde olsun. İsterse onlar zengin veya fakir bulunsun. Çünkü Allah her ikisine de sizden daha yakındır. Onun için sakın nefsinizin arzusuna uyarak adaletten ayrılmayın. Eğer dilinizi eğip bükerek gerçeği olduğu gibi söylemekten çekinir veya büsbütün şahitlikten kaçarsanız, iyi bilin ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, gerek Resulüne indirdiği, gerek daha önce indirdiği kitaplara imanınızda sebat edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, Resullerini ve ahiret gününü inkâr ederse, hakikatten iyice uzaklaşmış, sapıklığın en koyusuna dalmış olur.

0: يَغْفِرَ لَهُمْ لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَب۪يلًا
1: Onlar ki iman ettikten sonra inkar ettiler. Sonra tekrar iman edip sonra inkar ettiler. Sonra da inkârlarını arttırdılar. İşte onları Allah ne affeder ne de doğru yola çıkarır.
0: بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
1: Münafıklara müjde ver ki, can yakıcı bir azap kendilerini beklemektedir.

O münafıklar, müminlerin dışında kâfirleri dost edinirler. İzzet ve desteği onların yanında mağarıyorlar. Oysa bütün izzet ve kuvvet Allah'ındır.

Allah size kitapta şunu da bildirmiştir. Allah'ın ayetlerinin inkar ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, bunu yapanlar başka bir konuya geçmedikçe onların yanında oturmayın. Böyle yaparsanız siz de onlar gibi olursunuz. Şüphe yok ki Allah münafıkları da kâfirleri de cehennemde bir araya getirecek.

Münafıklar, sizinle ilgili olayları çok yakından izler, devamlı olarak havayı yoklarlar. Şayet Allah size bir zafer lütfederse, biz de sizinle beraber değil miydik, derler. Eğer kâfirler, zaferden yana bir pay elde ederlerse, onlara, bizim taraf size galip durumdayken sizi kollamadık mı? Müminlerin size karşı savletini içten içe engellemedik mi? Derler. Kıyamet günü Allah sizinle onlar arasında hükmünü verecek ve Allah kâfirlere, müminler aleyhinde asla fırsat vermeyecektir.

Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların hilelerini ve oyunlarını bozar. Onlar namaza kalkarken üşene üşene kalkarlar. Müminlere gösteriş yaparlar. Yoksa aslında Allah'ı pek az hatırlarlar.

Onlar müminlerle kâfirler arasında bocalayıp dururlar. Ne onlara bağlanırlar ne de bunlara. Her kimi de Allah şaşırtırsa sen ona hiçbir yol bulamazsın.

Ey iman edenler! Müminleri bırakıp, kâfirleri müttefik edinmeyin. Böyle yaparak, Allah'a, aleyhinizde kesin bir belge mi vermek istiyorsunuz? Göz göre göre, Allah'ın hışmını üzerinize çekmek mi istiyorsunuz?

Şu kesindir ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Onları oradan kurtaracak bir yardımcı da bulamazsın.

0: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما.
1: Ancak tövbe edip hallerini düzeltenler ve Allah'a sımsıkı sarılanlar ve bütün samimiyetleriyle sırf Allah'a itaat edenler müstesna. İşte bunlar müminlerle beraberdir. Allah müminlere de büyük mükafat verecektir.

0: Siz şükredip iman ettikten sonra Allah ne diye sizi cezalandırsın ki? Allah şükredenlerin mükafatlarını bol bol verir ve her şeyi hakkıyla bilir.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Beşinci cüzün dördüncü hizbini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim meali sona erdi.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
2: Çağrı Efendi.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
2: Çağrı Efendi.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
2: Çağrı Efendi.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı Efendi. Gönüllere akan ses.

Hazreti Ali şöyle demiştir: Allah katında insanların en iyisi ol. Kendi gözünde insanların en kötüsü ol. Halkın arasında onlardan herhangi biri ol.

0: Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah, sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim, öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin, istenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin, hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin, ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi, ateşten uzak eyle beni, hicrana düşürme kalbimi, rahmetinin rahmine al beni, merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil, varım yoğum senin. Elimde olanlar benim değil, sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni, an senin. Darlık verme kalbime, mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam. Sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime.
1: Gönülleri ısıtan Çağrı Efem'i dinliyorsunuz.

Ey kullarım! Ben ancak sizleri amellerinizden hesaba çeker ve ona göre karşılık veririm. Öyleyse kim bir mükafat bulursa Allah'a şükretsin. Ve kim de bundan başkasını bulursa kendisinden başkasını ayıplamasın.

0: Allah'ım, tarafından ihsan edilen kolaylıkla peygamber olarak gönderilmiş, görevini hakkıyla yerine getiren nebi ve rasullerin en faziletlisi, en yücesi, yarattıklarının en üstünü, nebiler, rasuller, melekler ve velilerle sana ulaşan ufukların kandili Efendimiz Muhammed'e ve onun âline ardı ardına devam eden nurları kainatı aydınlatan salatla salat eyle, selam eyle. Allah'ın ayetinle methedilen en faziletli zat, şeriatın olan ipine sarılan davetçilerin en şereflisi, nebi ve rasullerin sonuncusu olan Efendimiz Muhammed'e, onun âline, dünya ve ahirette bizi umumi fazlına ve razı olacağın keremine, vuslatına eriştirecek olan salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle. Allah'ım, kulların arasında keremli olanların en keremlisi, irşad yollarına çağıranların en şereflisi, bütün yerlerin ve beldelerin kandili olan Efendimiz Muhammed'e, onun âline, bitip tükenmeyen, daima artan ve bizleri de çeşit çeşit ikramlara ulaştıran salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle. Allah'ım, makamı yüce, kendisine tazim ve hürmet etmek vacip olan Efendimiz Muhammed'e ve onun âline ebediyen, kesilmeyen, hatta sayılarla bile sayılamayan salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle. Allah'ım, bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, kendisini hatırlayanların her yad edişinde, ismini zikretmekten gafil olanların her gaflete düşmesinde Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah'ım, Efendimiz İbrahim ve onun âline salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle, merhamet eyle, bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, maddeten ve manen temiz ve temizlenmiş olan ümmi nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve selam eyle. Allah'ım, kendisiyle peygamberliği sona erdirdiğin, Kevser havuzu ve şefaat etme hakkı vermekle kendisine yardım edip kuvvetlendirdiğin zata salat eyle. Allah'ım, hüküm ve hikmet peygamberi, en parlak kandil, en büyük ahlakla donatılmış Miraç sahibi son peygamber Efendimiz Muhammed'e, onun âline, ashabına ve sapasağlam yolunda yürüyen tabilerine de salat eyle. Allah'ım, karanlığı şiddetli ve korkulu gecelerde kendileriyle yol bulunan, aynı zamanda karanlığın kandilleri gibi olan İslam yıldızlarının yollarını Efendimizle azametli kıl. Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e, âli ashabına ve sapasağlam yolunda yürüyen tabilerine, denizde dalgalar coştukça, uzak yollardan gelen hacılar Kabe-i Muazzama'yı tavaf ettikçe, ardı arkası kesilmeyen salatla salat eyle. Salavat-ı şerifelerin ve selamın en faziletlisi, Allah'ın yüce Resulü, kulları arasından seçilmiş olan ve ahirette yaratılmışların şefaatçisi, makam-ı Mahmud ve Havz-ı Kevser'in sahibi, risalet ve umumi tebliğin yükünü taşıyan en büyük ıslah konusu, din ve dünya işlerinde gayret gösterme şerefiyle şereflenen Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Allah-u Teala ona, âline gece gündüzler boyu devam eden salatla salat eylesin. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kendisinden önce yaratılanların ve kendisinden sonra yaratılacak olanların efendisi ve en faziletlisidir. salavat okuyanların en faziletli salavatı, selam verenlerin verdiği selamın en iyisi, zikredenlerin en güzel zikri, Allah'ın salatlarının en faziletlisi, en güzeli, en mükemmeli, en bol olanı, en eksiksiz ve noksan olanı, en açık olanı, en yüce olanı, en temiz olanı, en pak olanı, en bereketlisi, en iyisi, en çok artıp çoğalanı, en yeterlisi, en parlak olanı, en ulvi olanı, en çok olanı, en toplu birikmiş olanı, en umumi olanı, en devamlısı, en kalıcısı, en aziz olanı, en üstün olanı, en ulusu, en faziletlisi, en güzeli, en değerlisi, en keremlisi, en mükemmeli, en tamam olanı, en azametli olanı, Allah'ın yarattıkları arasında en faziletlisi ve yarattıklarının biriciği olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar Allah'ın yarattıklarının en faziletlisi, en güzeli, en iyisi, en cömerti, en mükemmeli, en tamam olanı, Allah katında en değerlisi, Allah'ın Resulü, Nebisi, Habibi, Allah'ın seçip çıkarttığı ve Allah'a devamlı münacatta bulunan Resulü, Allah'ın has dostu, isyandan uzak olan dostu, Allah'ın emirlerini güvenle yerine getiren emini, Allah'ın kulları arasından seçtiği, yarattıkları arasından özenle çıkardığı, nebileri arasından halis ve en seçkin olan kulu Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar kulların kurtulabileceği Allah'ın en sağlam bağı, Allah'ın en masum kulu, Allah'ın kullarına nimeti, rahmet anahtarı, rasuller arasında seçilmiş olanı, Allah'ın kulları arasında en güzeli olanı, istediği ve istemediği her hususta dileklerine ulaşanı, kendisine bağışlanan nimetlerde ihlas sahibi, en yüce peygamber, en doğru sözlü, şefaat ettiğini kurtaran, şefaat etme hakkı verilenlerin en faziletlisi, kendisine bırakılan emanetlerde emin, tebliğ ettiği hususlarda doğru sözlü, Rabbinin emrini açıklayan, verilen en ağır vazifeyi yüklenen, Allah'a ulaşmakta rasullerin Allah'a en yakın olanı, kıyamet günü makam ve fazilet itibariyle peygamberlerin en yücesi, nebiler arasında en kerem sahibi olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Yine bütün bu salatlar Allah katında en temiz, Allah'a peygamberlerin en sevimli olanı, derece itibariyle Allah katında peygamberlerin en yakın olanı, en çok ecir ve sevap alanı, kullarının en keremlisi, Allah katında peygamberlerin en çok rızaya nail olanı, derece ve makam itibariyle insanların en yücesi, mekan itibariyle onların en büyüğü, güzellik ve fazilet bakımından insanların en mükemmeli, derece yönüyle nebilerin en faziletlisi, getirdiği kanunlar itibariyle peygamberlerin en mükemmeli, soy itibariyle nebilerin en şereflisi, konuşması ve kendisine hitap etmesi yönüyle peygamberler arasında tebliğini en iyi açıklayanı, doğum, hicret, soy ve ashab yönüyle peygamberlerin en faziletlisi, nesep itibariyle insanların en üstün olanı, kabile bakımından insanların en şerefli olanı, bütün insan ve peygamberlerin bizzat en hayırlı olanı, kalbi vesveselerden arındırılıp nur ve hikmetle doldurulmak suretiyle en temiz olanı, insanların ve peygamberlerin en doğru sözlüsü, ameli en temiz olanları olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar asalet itibariyle insanların en sabit olanı, ahde vefa yönüyle peygamberlerin en ileri olanı, şeref itibariyle en oturaklısı, tabiatı en mükerrem olanı, yaratılışı en güzel, zürriyeti en temizleri, dinleyip itaat etme noktasında ilahi emirlere en çok itaat edeni, makamı en yüce olanı, ifade yönüyle peygamberlerin en tatlı konuşanı, selamı en bol vereni, değer itibariyle onların en takdire layık olanı, üstün sıfatlarla insanların en çok övüleni, en güzel ahlaka sahip olmakla en çok beğenileni, mukarrabun makamındaki Allah'a en yakın olan melekler arasında peygamber içinde en çok zikredileni, ahde vefada insanların en ileride olanı, vaat etmekte en sadakatli olanı, insanların en çok şükredeni, yaptığı iş yönüyle en üstün olanı, sabrı en güzel olanı, hayır itibariyle insanların en güzel olanı, kolaylığa en yakın olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Ve tüm bu salatlar mekan itibariyle insanların ulaşamayacağı kadar en uzak olanı, şanı en yüce, delili en sağlam, kıyamet günü mizanda insanlar arasında hayrı en ağır gelip de en tercih edileni, iman yönüyle insanların ilki, muhataplarına meramını anlatmakta konuştuğunu en açık dile getireni, lisanı en fasih olanı ve delil ve hüccet bakımından hükmünü dinletmekte insanların en üstünü Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun.
1: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.

Ben büyük bir günah işledim. Benim için tövbe kapısı açık mı? Dedi. Peygamber Efendimiz de, senin annen yaşıyor mu? Diye sordular. Adam, hayır dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz, teyzen hayatta mı? Diye sordular. Adam, evet deyince, Efendimiz aleyhissalatu vesselam, öyleyse sen de git, ona iyilik yapmaya bak, buyurdular.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Ya Gaffar, ya Gaffar. Gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar. Sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab. Yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah. Damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim. Senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabıd, ya Basit. Ya Kabıd, ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafid, ya Hafid. Öyle hafidsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafidsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz. İzzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil. Sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Yasemin, Yasemin. Yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya basir, ya basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerimi.

0: Bir zamanlar Belh şehrinin hükümdarıyken ard arda gelen uyarılarla gerçek hükümranlığın aziz ve celil olan Allah'a ait olduğunu anlayan İbrahim bin Ethem Hazretleri nefsiyle giriştiği zorlu ve çetin mücadeleleri Allah'ın lütfuyla kazanmış ve sonunda Rabbine kul olmanın zevkini tatmıştı. Artık sadece Belh'in değil, imanla dolu gönüllerin sultanı olmuştu.
1: Nice zamandır gönlünü bir kor gibi yakan nedamet hislerini teskin etmek ve içini Rabbine dökmek arzusuyla Kâbe yollarına düştü bu yüce insan. Gözyaşlarının eşlik ettiği her anı tövbe ve istiğfarla dolu uzun bir yolculuktan sonra ulaştı mukaddes beldeye. Binlerce mümin gibi o da yöneldi Kâbe-i Muazzama'ya. Yaklaştı, yaklaştı ve cennet kokulu Kâbe örtüsüne başını dayadı. Zaman ve mekanın yok olduğu bir anda halini en yüce dosta, en samimi ifadelerle arz etti. Ve gözyaşlarıyla şöyle yalvardı İbrahim bin Ethem.

إن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تترد فمن يرحم سواك.

sevgin uğruna bütün insanları terk edip sana yöneldim. Seni görmek ümidiyle ehli iyali kimsesiz bırakıp sana geldim. Sevginle gönlümü parça parça kessen de senden gayrısını asla istemem.

Af nidanı duymak ümidiyle gelen şu biçare kulun günahını bağışla. Her ne kadar sana karşı isyan ettiyse de, ey her şeyi görüp gözeten Rabbim, senden başkasına asla secde etmediğini sen de bilirsin.

İlahi, günahkar kulum sana geldi. Suçunu itiraf edip sana yalvarıyor. Eğer affeden, bu zaten şanındandır. Eğer reddedersen, senden başka kim merhamet eder?

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.